Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey ileri gelenler! Durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem. Dediler ki, biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçılarız. Emir senin. Ne emredeceğini düşün. Kraliçe Belkıs şöyle dedi. Krallar bir memlekete girdi mi, orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye gönderip elçilerin ne haberle döneceklerine bakacağım. Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi. Siz beni malla desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim dedi. Kitaptan bilgisi olan biri, ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce dedi ki, bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir. Süleyman, tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacaklardan mı olacak dedi. Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi?

0: denildi. O da sanki o, fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik dedi. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce onu zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona, bu zemini billurdan döşenmiş bir köşktür dedi. Belkıs, ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

0: Ya Rabbel Alemin, ashab-ı kiramı örnek alarak diyoruz ki biz Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarımızı fakirlik korkusuyla öldürmemek, iftira etmemek, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmemek, iyi işler yapmada Resul'ün sünnetine uymak üzere sana söz veriyoruz. Sen sözümüzde durmayı nasip eyle Allah'ım. Bundan böyle İslam'ın izzet ve onuruna uygun davranacağız ya Rab. Haksızlıklara ve zulme arka çıkmayacağız. İnsan haklarını koruyacağız. Mazlumun elinden tutacağız. Dul yetim ve kimsesizin hakkını gözeteceğiz. Yeryüzünü ıslah edeceğiz. Bozgunculuk çıkarmayacağız. İmanımıza sahip çıkacağız. İbadetlerimizi aksatmayacağız. Kötü huylardan uzaklaşmak, iyi huylar edinmek için gayret göstereceğiz. Sözümüzde durmayı, ahdimize vefayı nasip eyle Allah'ım. Bizleri sözünde durmayan, emanete ihanet eden, onurunu yitiren münafık kullarından eyleme Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
2: Aşr-ı Şerif Okuyan Cihat Bodur Ahzab Suresi 9-20. Ayetler

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de aslında açıkta olmadığı halde evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle. Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle. Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik, cimrilik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Zilzal Suresi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlayınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Hac Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl,

0: Her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur. Ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur.
0: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Saffat Suresi 139 ila 182. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. Gemidekilerle kura çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu. Böylece Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer o Allah'a tesbih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. Biz onu 100 bin yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik. Ey Muhammed! Onlara sor. Kız çocukları Rabbinin de, erkek çocukları onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz getirin bu delili içeren kitabınızı. Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir. Ey müşrikler! Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerinden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz. Melekler derler ki, bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz orada saf duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edip yüceltenleriz. Müşrikler şunu da söylüyorlardı. Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlaslı kullar olurduk. Fakat kitap gelince onu inkar ettiler. Yakında sonlarının ne olacağını bilecekler. Andolsun peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ordularımız galip gelecektir. O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları, yakında onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur. Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Bekle ve gör. Onlar da yakında görecekler. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şeriat kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şura Suresi 13. Ayet.
4: Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey İslam dini, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır.
2: Şura Suresi 21. Ayet.

0: Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır.
1: Câsiye Suresi 18. Ayet.
2: Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Enam Suresi 11 ila 20. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yeryüzünde gezin dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün. De ki, şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir? Allah'ındır de. O merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar inanmazlar.

0: gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Allah'a teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem gerçekten büyük bir günün, kıyamet gününün azabından korkarım. O günün azabı kimden savuşturulursa gerçekten Allah ona acımıştır. İşte bu apaçık kurtuluştur. Şayet Allah sana bir zarar dokundursa bunu ondan başka giderecek yoktur. Fakat sana bir hayır dokunduracak olsa onu da kimse gideremez. Bil ki o her şeye hakkıyla gücü yetendir. O kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben şahitlik etmem. O ancak tek bir ilahtır ve şüphesiz ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, peygamberi, kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, biz kulların olarak ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, tevbe istiğfar ediyoruz, günahlarımızdan af diliyoruz, günahlarımızı affeyle Allah'ım, aminlerimizi kabul eyle Allah'ım, aminlerimizi kabul eyle Allah'ım, umduklarımıza nail eyle Allah'ım, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Çocuklarımızı, gençlerimizi Kur'an'ın yolundan ayırma Allah'ım. Resulünün yolundan ayırma Allah'ım. Kitabının yolundan ayırma Allah'ım. Peygamberlerinin izinde daim eyle Allah'ım. Senin peygamberinin sünnetinden ayırma Allah'ım. Kitap ve sünneti bizlere emanet ettin. Size iki şeyi emanet bırakıyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyurdu Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin bu iki emanetine sahip çıkmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizlere

rüyalarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yasin Suresi 38 ila 40. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri düzenlemesidir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri, evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
3: sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
2: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
4: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
2: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
5: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Haşr-ı Şerif. Okuyan Osman Özcan. Araf Suresi 152 ila 157. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buzağı ilah edinenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenlerle imanlarında sebat edenlere gelince şüphe yok ki Rabbin ondan tövbeden sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi dinince attığı levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. Musa kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa, "Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi

0: içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın, dedi. Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Allah şöyle dedi: azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Âl-i İmran Suresi 185 ila 200. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki bunlar yapmaya değer azmi gerektiren işlerdendir. Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu, kitabı mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü arkalarına atıp onu az bir kapatmıştı.

0: karşılığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür. Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven kimselerin sakın azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rableri onlara şu karşılığı verdi. Ben erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir mükafat olmak üzere onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatın en güzeli Allah katındadır. Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Onların bu refahı az bir yararlanmadır. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah katından bir konaklama yeri olarak içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır. Kitap ehlinden öyleleri var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derinden saygı duyarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. Onlar var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler, sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihat için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Duhan Suresi 51 ila 59. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed, biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mesuliyetin şahsi olmasıyla ilgili hüküm şöyle beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Zümer Suresi 7. Ayet.
6: Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir.

0: Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık el-Minşavi. Bakara Suresi 267 ila 275. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir. Övülmeye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allahsa size kendi katından mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak ne harcarsanız kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tas tamam ödenir. Sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah onu bilir. Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Hud suresi 47. ayet. Hazreti Nuh'un duası.
1: Nuh,
2: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum,
1: dedi.
0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Zümer Suresi 38 ila 52. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah derler. De ki, peki söyleyin bakalım, Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya, eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse onlar Allah'ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona tevekkül ederler. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kişiyi rezil edici azabın kime geleceğini ve sürekli azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Ey Muhammed, biz sana kitabı, Kur'an'ı insanlar için, hak için, hak olarak indirdik. Kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Sen onlara vekil değilsin. Allah ölen insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye, ömürlerini sonuna kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, hiçbir şeye güçleri yetmese de düşünemiyor olsalar da mı? De ki, şefaat tümüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra yalnız O'na döndürüleceksiniz. Allah bir tek ilah olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri daralır. Allah'tan başkaları, ilahları anıldığında bakarsın sevinirler. De ki, ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da görülen alemi de bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin. Eğer yeryüzünde bulunan her şey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadar da zulmedenlerin olsa, kıyamet günü kötü azaptan kurtulmak için elbette onları verirlerdi. Artık hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkmıştır. Dünyada kazandıkları şeylerin kötülükleri karşılarına çıkmış, alay etmekte oldukları şey onları kuşatmıştır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, bu bana ancak bilgi

0: kim sayesinde verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Bunu kendilerinden öncekiler de söylemişti ama kazandıkları şeyler onlara hiçbir yarar sağlamamıştı. Nihayet kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet etmişti. Onlardan zulmedenler var ya, kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet edecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar? Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Bakara Suresi 124 ila 134. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: "Ben seni insanlara önder yapacağım." İbrahim de "Soyumdan da önderler yap ya Rabbi" demişti. Bunun üzerine Rabbi "Benim ahdim, verdiğim söz zalimleri kapsamaz" demişti. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: "Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun." Hani İbrahim, "Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır" demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır, sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası" demişti. Hani İbrahim, İsmail'le birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor: "Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" diyorlardı. "Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol" dediğinde "Alemlerin Rabbine teslim oldum" demişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle: "Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün" dedi. "Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına 'Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?' dediği, onların da

0: Ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Lokman Suresi 31 ila 34. ayetler.

0: Doğmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Özer Karakütük. Ahzab Suresi 63 ila 68. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir. Şüphesiz Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, keşke Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Yine şöyle diyecekler: ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cehennemle ilgili şu ayetler yer alır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hicr suresi 44. ayet.
3: Onun 7 kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.
1: Hud suresi 118 ve 119. ayetler.
4: Rabbin dileseydi insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti.
1: Mülk suresi 6 ila 11. ayetler.
5: Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz." demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık şu alevli ateştekilerden olmazdık." İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
0: El Hafir Celle Celalu, Celle Celalu. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla muhafaza eden. Sen El Hafizsin. Her şeyi koruyup gözetensin. Kainattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın. Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın. Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin. İnsanı akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla tüm kötülüklerden muhafaza edensin. Kulluğun temelini ibadet, ibadetin temelini ise namazla şereflendirensin. Namazını muhafaza edenlere Hafiz ismin ile tecelli edensin. Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, bizi isminle koruduklarından eyle.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 27. Cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim onlara, o halde asıl işiniz nedir ey elçiler dedi. Onlar şöyle dediler. Biz suçlu bir kavme, Lut'un kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik. Orada Lut'un yöresinde bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman bulamadık. Orada elem dolu azaptan korkacaklar için bir ibret bıraktık. Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. Oysa kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve bu bir büyücü veya delidir dedi. Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. Oysa pişman olmuş, kendini kınıyordu. Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik. Üzerine uğradığı hiçbir şey bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti. Artık ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti, ne de başkasından yardım görebildiler. Bunlardan önce de Nuh kavmine helak etmiştik. Çünkü onlar fasık bir toplumdular. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim her şeye gücümüz yeter. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyeceğiz. Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden erkekli dişili iki eş yarattık. O halde Allah'a koşun. Şüphesiz ben size onun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben size Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki o bir büyücüdür yahut bir delidir demiş olmasınlar. Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler ki hep aynı şeyleri söylüyorlar? Hayır, onlar

azgın bir topluluktur. Onun için onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt ver, çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir. Şüphesiz zulmedenler için önceki müşrik arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler. Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, göğe, kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. İşte o gün, içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline. Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara, işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Bu Kur'an mı bir büyüymüş, yoksa siz mi gerçeği göremiyorsunuz? Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın, sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara, dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için denir. Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir. İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. Birbirlerine dönüp, ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız diye sorarlar. Derler ki, şüphesiz daha önce biz ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik edendir, çok merhametlidir. Ey Muhammed! O halde sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kahinsin ne de bir deli. Yoksa onlar, o bir şairdir, onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. Onlara de ki, bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Yoksa o Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar. Hayır, sırf inatlarından dolayı iman etmiyorlar. Eğer doğru söyleyenlerseler hadi onun gibi bir söz getirsinler. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir? Yoksa onların kendileri vasıtasıyla ilahi vahyi dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer varsa dinleyenleri açık bir delil getirsin. Yoksa kızlar ona, Allah'a da, oğullar size mi? Yoksa sen onlardan tebliğ görevine karşılık bir ücret istiyorsun da onlar borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır? Yoksa gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır.

Gökten düşmekte olan parçalar görseler, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerine bırak. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir ve kendilerine yardım da edilmeyecektir. Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldızı andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamberi olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meyve cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkek size de dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahiret de dünya da Allah'ındır. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. Şüphesiz ahirete iman etmeyenler meleklere dişi isimleri veriyorlar. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Öyleyse bizim zikrimizden, Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir. O hidayete ereni de daha iyi bilir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bu kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir. Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Şimdi yüz çevireni, pek az verip de kas katı cimrileşeni gördün mü? Gaybın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor? Yoksa Musa'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir. Şüphesiz en son varış Rabbinedir. Şüphesiz o güldürür ve ağlatır. Şüphesiz o öldürür ve diriltir. Şüphesiz o iki eşi, erkeği ve dişiyi rahme atıldığında az bir sudan

meniden yaratmıştır. Şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir. Şüphesiz o, başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı. Şüphesiz o, Şira'nın Rabbidir. Şüphesiz o, önce gelen Ad kavmini ve Semud kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı. Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. O, Mütefike'yi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun ey insan? Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan kıyamet iyice yaklaştı. Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur. Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi, Kur'an'a mı şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? Hadi Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir. Andolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor. O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin, İsrafil'in benzeri görülmemiş, bilinmedik korkunç bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. Davetçiye doğru koşarlarken kafirler, bu zor bir gün derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp bu bir delidir dediler ve kulumuz tebliğ görevinden alıkonuldu. O da Rabbine, ey Rabbim, ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Gemi inkar edilen kimseye, Nuh'a bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu. Andolsun biz onu tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Ad kavmi de Hud'u yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış? Biz onların üstüne uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik. İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi. İçimizden bir insana mı uyacağız? Asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz. Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır, o yalancının, şımarığın biridir. Onlar yarın bilecekler, kimmiş yalancı, kimmiş şımarık. Salih'e şöyle demiştik. Şüphesiz biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret. Onlara suyun deve ile kendileri arasında nöbetleşe paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun. Derken kavmin en azgın olan arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti. Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış? Şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de onlar ağaldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Lut kavmi de uyarıcıları yalanladı. Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lut'un ailesi başka.
Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız. Andolsun Lut onları bizim şiddetli azabımızda uyardı, fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Andolsun onlar onun meleklerden olan misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silmek öğrettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Andolsun Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti. Bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı, yoksa sizin için kitaplarda bir berat mı var? Yoksa onlar biz yardımlaşan güçlü bir topluluğuz mu diyorlar? O topluluk yakında Bedir'de bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Hayır, kıyamet onların görecekleri asıl azabın vaktidir. Kıyamet azabı ise daha müthiş ve daha acıdır. Şüphesiz suçlular, müşrikler, sapıklık ve ateşler içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine cehennemin dokunuşunu tadın denecek. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir, birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de onundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi, Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından, bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde
Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tatlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında, içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam,
selam sözünü işitirler.

Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta, eşlerini çok seven, gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Kötülüğe batanlarsa ne mutsuz kimselerdir. Onlar iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde. Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahate dalmış ve azgın kimselerdi. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Diyorlardı ki, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız da mı? De ki, şüphesiz öncekiler ve sonrakiler mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır. Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu, hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçirmez. Andolsun, birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da, şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya. Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenlerseniz, onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa, ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine, selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adına tesbih et. Hadid Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeyi hakkıyla gücü yetendir. O ilk ve sondur. Zahir ve batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir. O gökleri ve yeri altı günde, altı evrede yaratan,
Sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür. Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken, size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah ezelde sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgiyici, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten, Mekke fethinden önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleriyle bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere, bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün kendilerine, arkanıza dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki, evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süz, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle: bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya,

ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve Resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir. Sonra bunların peşinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik, ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat pay versin, size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma. Ya Rabbi, onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Amin.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ömer 15. bölüm. Bir ömrün hesapla kapanışı.

0: Yıllar geçmişti. Ömer'in hilafeti fetihlerle dolu uzun bir yola dönüşmüştü. İran'dan Şam'a, Kudüs'ten Mısır'a kadar İslam'ın adaleti yayılmıştı. Ama onun omuzlarındaki yük, yüzündeki çizgilere, adımlarındaki yavaşlığa tek tek işlenmişti.
1: Ey müminlerin emiri! Artık saçların bembeyaz, adımların ağırlaştı. Biraz dinlensen.
2: Gençliğimde nefsimi dinlendirmedim. Şimdi yaşlılığımda ümmeti dinlendiremem. Vücudum yorulsa da hesap korkusu beni uyutmuyor.
0: Hilafeti döneminde bir yıl geldi ki sonradan Ramade yılı diye anıldı. Kuraklık, kıtlık, toz ve kül gibi bir hava. İnsanların yüzü soldu, tencereler boş kaldı, çocukların sesi kısıldı.
3: Ey müminlerin emiri! Hiç olmazsa sen yağlı yemek yesen. Bu kıtlıkta seni diri tutmak ümmet için daha önemli.
2: Ben ümmetten birinin karnı açken kendi karnımı nasıl doldururum? Eğer onların en zayıfı bu sofrayı görmeyecekse ben de görmeyeceğim.
0: Kıtlık boyunca öyle zayıfladı ki sakalı ve yüzü neredeyse tanınmaz hale geldi. Kendi nefsine ümmetten daha zor şartlar uyguladı ve o yıl hırsızlık cezalarını askıya aldı. Çünkü açlık insanların iradesini çalmıştı. Fetihler çoğaldıkça valiler, komutanlar da çoğaldı. Ömer hiçbirini dokunulmaz görmüyordu.
4: Ey müminlerin emiri, beni çağırdın.
2: Seni göreve getirmeden önce elinde neyin vardı?
4: Bir kılıcım, bir de binitim.
2: Peki şimdi?
4: Şimdi evlerim, mallarım,

0: de bedelim var.
1: Ya sen bu görevi kullanarak haksız kazanç elde ettin, ya da devlettekiler sana zulmetti de imkanlarını kısıtladı. Her iki halde beni ilgilendirir. Malları Beytülmal'e getir. Hakkın neyse onu bırakırım. Fazlası fakirlerin hakkıdır.
2: Emrin başım üstüne.
3: Ömer'in adaleti en çok da kendi tayin ettiği yöneticileri titretirdi. Çünkü o görev vermeyi imtiyaz değil, riskli bir emanet sayıyordu. Yıllardan bir yıl hacca gittiğinde Arafat'ta ellerini kaldırdı ve kimsenin pek anlam veremediği bir dua etti.
1: Allah'ım, bana şehitlik nasip et. Ama bunu Medine'de nasip et.
4: Ey Ömer, şehitlik savaş meydanlarında aranır. Medine, Resulullah'ın şehri. Buradan nasıl şehit olursun?
1: Ben nasıl olacağını bilmem. Sadece Allah'tan isterim. O dilerse Medine'nin ortasında bile şehit eder kulunu.
3: Medine'de işçiler, köleler, azatlılar, değişik kavimlerden insanlar aynı şehirde yaşıyordu. Onlardan biri de sanatında mahir ama kalbinde öfke biriktiren bir zanaatkardı.
5: Ben çalışırım, çalışırım. Efendim benden ağır vergi ister. Müminlerin emiri adaletten bahsediyor. Bakalım bana ne diyecek? Ey müminlerin emiri, ben Mugire bin Şube'nin kölesiyim. Benden aldığı vergi kaldıramayacağım kadar ağır. Benim için adalet nerede?
1: Ne kadar vergi alıyor?
5: Aylık 100 dirhem.
1: Sanatını biliyorum. Yaptığın iş zor. Ama aldığın ücret de fena değil. Efendinin aldığı miktar çok ağır görünmüyor. Yine de onu çağırıp dinlerim. Aranızda ortak bir yol bulmaya çalışırım.
5: Demek seni adil sanmıştım.
1: Ben gördüğümü söylerim. Eğer haksızlık varsa ona da dur derim.
3: Ebu Lulu'e bu cevabı içine sindiremedi. Öfkesini kendi şeytanıyla besledi ve karanlık bir niyet içinde büyütmeye başladı. Bir sabah henüz fecrin soğuk ışığı doğmamışken Müslümanlar sabah namazı için mescitte toplandı. Ömer her zamanki gibi safların arasından geçti. Omuzlara hafifçe vurup safları düzeltti.
1: Safları sık tutun. Araya şeytan girmesin.
6: Allahu Ekber. Neler oluyor?
7: Emire vuruldu. Ömer yaralandı.
1: Namazı. Namazı birisi kıldırsın.
7: Allahu Ekber.
3: Sabah namazı, gözyaşı, kan ve tekbirin bir arada aktığı bir ana dönüştü. Saldırgan çıkış yolu bulamayacağını anlayınca kendi canına da kıydı.
4: Ey müminlerin emiri! Kim yaptı bunu? Kim sana kıydı?
1: Saldırganın kim olduğunu duyunca onda başka canlığa yönelik bir intikam aramayın. Eğer bu Allah'ın benim için yazdığı sonsa ben onu kabul ederim.
8: Bu işi bir köle yaptı. Hepsine ceza veririm.
1: Hayır. Suçu işleyen sadece kendi yükünü taşır. Hiçbir topluluğu bir kişinin günahıyla cezalandırmayın. Allah katında her nefis kendi yaptığından sorumludur.
9: Bir şey içmesini isteyin. Ey müminlerin emiri, su yaradan dışarı çıkıyor. Bu artık dönüşü olmayan bir hal. Hazırlanman gereken başka bir yol var.
1: Elhamdülillah. Demek Rabbim şehitliği bana da yazdı. Hem de Resulullah'ın şehrinde. Borçlarımı ödeyeyim. Eğer malım yetmezse Ali Ömer'den tahsil edin. Yine yetmezse müminlerin emirinden isteyin. Ama sakın Beytülmal'e yük olacak bir borç bırakmayın.
4: Ey Ömer, senin borcun ne ki bizim omuzlarımızda yük olsun?
1: Bazen bir misafire ikram için, bazen bir yetimin ihtiyacı için borçlandım. Benim için değil, onlar için harcadım. Ama yine de kul hakkı, kul hakkıdır. Çocuklarıma söyleyin. Onlara
0: büyük miras bırakmadım. Ama Allah'tan korkmayı öğrettim. Eğer takvaya sarılırlarsa mal olmasa da kayıp yaşamazlar.
10: Ey müminlerin annesi Ayşe, Ömer yaralı halde yatıyor ve senden bir ricada bulundu. Diyor ki, Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in yanı benim için uygun görülürse o benim için şereftir. Aksi halde bunu hak etmediğimi bilirim.
11: Ben o yeri kendim için düşünmüştüm. Ama Ömer İslam'ın öyle ağır yüklerini taşıdı ki onu o iki dostun yanına defnetmek bizim için de şereftir. Git ona söyle, kabrini bağışladım.
10: Ey müminlerin emiri, Ayşe validemiz izin verdi. Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in yanına sen de defnedileceksin.
0: Allahu Ekber. Beni hiç olmadığım kadar yüceltilmiş hissettiren bir haber. Ama ben bu makama layık mıyım, onu bilemem. Keşke bazı işlerde daha yumuşak olsaydım. Keşke bazı günahkarlar için daha çok ağlasaydım. Keşke kendi nefsimle daha fazla uğraşsaydım. Ama Allah rahmetini benden esirgemezse bütün eksiklerimi örter.
3: Ömer, ümmetin başsız kalmaması için son nefeslerinde dahi geleceği düşündü. 6 kişilik bir şura heyeti belirledi ve onlara adeta vasiyet gibi konuştu.
0: İçinizden biri benden sonra ümmete emir olacak. Kimin eline geçerse bilin ki kendi malını değil, Allah'ın kullarını taşıyan bir emaneti tutacak. Hak'tan saparsa size düşen onu uyarmaktır. Uymazsa yerine başkasını getirirsiniz. Akrabalarınızı önünüzde yürütmeyin. Onları arkanızda bırakın ki ümmet liyakat sahibi olmayanları kayırdığınızı düşünmesin. Allah'ım, bu makamı ben istemedim ama bana verildi. Ben gücüm yettiğince adalet için koştum. Eksiklerim, hatalarım bizden sana, bizden insanlara ulaşmışsa sen affet. Beni ne dünyayla ne de insanlar ne der kaygısıyla değil, sadece senin rızanla hesaba çek.
3: Ve böylece ömrünü adaletle yoğurmaya çalışan adam, bir kölenin hançeriyle Resulullah'ın şehrinde şehadet şerbetini içti. Cenazesi gözyaşları arasında Resulullah'ın yanına Ebu Bekir'in iki dostunun üçüncüsü olarak defnedildi.
10: Allahu Ekber.
3: Ömer'in adı tarihte Faruk olarak kaldı. Hakla batılı ayıran. Onun adaleti mahkeme duvarlarının ötesine geçti. Yetimin tenceresine, pazar terazisine, gece sokaklarında yürüyen gölgelerin gözyaşına kadar ulaştı. Bir kölenin şikayetini dinleyen halife, bir kadının Kur'an'la kendisini düzelttiği lider, Kudüs'ün anahtarlarını yamalanmış elbisesiyle teslim alan emir, kıtlık yılında yağsız ekmekle yetinip açlarla aynı sofraya oturan kul ve en sonunda öldüğünü ilan etmek yerine hesabının başlayacağını söyleyen bir yürek. Biz bu hikayeyi anlatırken sadece bir tarihi kişiliği değil, bir ömür boyu kendini hesaba çeken bir kalbi dinledik. Belki de Ömer'in gerçek mirası topraklar, zaferler değil, şu cümlede gizliydi. Fırat kenarında bir koyun kaybolsa ondan bile beni sorumlu tutar diye korkuyorum. Bu korku onu büyüttü. bu konu...

0: onun öfkesini değil, Rabbinin öfkesini merhamete dönüştürmesini ve hayatındaki yansımalarını anlatmak için yazıldı. Dinleyen her kalp için duamız şu: Ömer'in insanlara değil, önce kendine çevirdiği aynaya biz de bir an olsun bakabilelim.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Bakara Suresi 217 ila 221. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana haramayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır. Ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir

Kür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allah ise izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır, gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.

0: Av Radio. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber kavramıyla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Ahzab suresi 45. ayet.
2: Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
0: Mümtehine suresi 12. ayet.
3: Ey peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: Tahrim suresi 8 ve 9. ayetler.
4: Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan İshak Danış. Nisa suresi 153 ila 162. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Buna şaşma. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Böylece zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından tuttular buzağıyı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir güç ve yetki verdik. Verdikleri sağlam sözü yerine getirmemeleri sebebiyle Tur'u üzerlerine kaldırdık ve onlara tevazuyla kapıdan girin dedik. Yine onlara cumartesi yasakları konusunda haddi aşmayın dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve kalplerimiz muhafazalıdır demelerinden dolayı başlarına türlü belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalı değildir. Tam aksine, inkarları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar inanmazlar. Bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona, İsa'ya iman edecek olmasın. Kıyamet günü o, İsa, onların aleyhine şahit olacaktır. Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Enbiya suresi 110.

0: 22. ayet.
1: Ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Enam Suresi 34 ila 41. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap. Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her türlü kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse

0: derse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ey Muhammed! De ki, söyleyin bakalım, acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, haydi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz, o da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Ali İmran Suresi 196 ila 200. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Onların bu refahı az bir yararlanmadır. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah katından bir konaklama yeri olarak içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır. Kitap ehlinden öyleleri var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derinden saygı duyarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. Onlar var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler, sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihat için hazırlıklı ve uyanık olun. Ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar.

0: Peygamber Efendimizin Hayatı 40. Bölüm Zafer Müslümanlarındır.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâlessalâh. Hayyâlessalâh. Hayyâlelfelâh. Hayyâlelfelâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah.
2: Peygamber Bedir gazisinde alınan esirlere iyi davranılmasını, onların aşağılanmamasını emrediyor.
3: Peki ya adalet Seyit? Onlar bizi esir etseydi böyle davranacaklar mıydı?
4: Ya Ömer, onlarla biz bir değiliz. Biz de onlar gibi davransak onlardan ne farkımız kalacak?
5: Doğru dersin ya Ebu Bekir. Doğru dersin.
6: Kardeşlerimizi gömdük. Belli mesafe ötelerine de aynı şekilde Mekkelileri gömdük.
3: Allah seninle olsun Musab.
5: Ebu Cehil öldü. Ümeyye öldü. Cehennem ateşinde yanacaklar.
7: Allah'ın peygamberine Ebu Cehil kadar kin güden biri daha yoktu.
4: Allah'ın gazabı onun ve onun gibi düşünenlerin üstünde olacak.
6: Bedir Savaşı'nda ağır kayıplar veren ve yenilgiye uğrayan müşrikler henüz ölenlerinin bedenleri soğumadan intikam planları yapmaktaydı.
8: Aramızdan en cesurlar öldü. En kudretli gördüğümüz adamlar esir düştü. Bunu yanlarına bırakmamamız gerek.
9: Babam Utbe, kardeşim Velid öldü. Onları Hamza öldürdü Ebu Sufyan. Bunun intikamı alınmalı. Hamza'nın kanını istiyorum ben.
8: En sevdiklerimizi orada bıraktık. Ama sen merak etme. Muhammed'i de yanındakileri de mahvedeceğim. Onları öldüreceğiz. Herkesin intikamını almadan durmayacağız.
10: Artık liderimiz sensin Ebu Süfyan. Tüm liderlerimiz öldü. Artık sensin liderimiz.
8: Benim lider olmak gibi bir derdim yok. Tek derdim Kureyş'in intikamını almak. Ey Kureyş halkı, başımıza gelen çok büyük ve ancak ruhumuzu düşmanımızdan intikamımızı alarak rahatlatabiliriz. Ama bunun için daha çok adam ve silaha ihtiyacımız var. Bunun için birlik olmaya ihtiyacımız var.
10: Yeter ki intikamımızı alalım Ebu Süfyan. Bütün malım servetim feda olsun bu intikama.
8: Hazırlanın ey Kureyşliler, hazırlanın! İntikam için hazırlanın!
2: Ey Müslüman kardeşlerim! Bu kolyeyi alemlere rahmet olsun diye gönderilen peygamberimizin değerli kızı Zeynep bize yolladı. Bize esir düşen eşi Ebul As'ı vermemiz için fidye olarak gönderdi. Bu kolyeyi Efendimizin kızı Zeynep'e annesi Hazreti Hatice vermiştir. Allah'ın Resulü diyor ki, eğer siz izin verirseniz, Hazreti Hatice'nin hatırasına saygı için bu kolyeyi fidye olarak almayıp, Ebul As'ı da serbest bırakacağız. Ne dersiniz?
11: Sen her şeyin en iyisini bilirsin ya Resulullah.
2: Ebul As, Resulü Ekrem sana diyor ki, kızımı bana göndereceksin. Mekke'ye vardığında o bana geri gelmiş olacak. O da artık müminlerden biri. Seni kurtarması bunun kanıtı olsun. Ona izin ver ve kardeşlerinin babasının yanına dönsün.
12: Tamam, kabul ediyorum. Artık istediği yere gitsin. Mekke'ye gider gitmez onu göndereceğim.
3: Bunun için söz verir misin bize?
12: Söz veririm.
5: Resulullah diyor ki bize, eğer esir düşen biz olsaydık Bedir'de, bugün Ömer dışında hepimiz ölmüş olacaktık. O bütün esirleri öldürmemizi istedi. Ben

0: kabul etmedim. Ebu Bekir de etmedi. Allah'a bırak dedik. Allah ne yapacağını bilir. O büyük kudret sahibidir.
1: Esirlere karşı iyi davranılmasını emreden Hazreti Peygamber, onlardan sadece ikisini, Ukbe bin Ebu Muayt'la Nadir bin Haris'i vaktiyle Müslümanlara yaptıkları işkenceye karşılık ölüme mahkum etti. Diğer esirlere yapılacak muamele hususunda da ashabın görüşünü aldı. Hazreti Ömer ve Sa'd bin Muaz gibi bazı sahabiler bunların en yakın akrabaları tarafından öldürülmesini, Hazreti Ebu Bekir ise fidye karşılığında serbest bırakılmalarını teklif etti. Hazreti Peygamber ikinci teklifi benimseyerek esirlerin mali durumlarına göre 1000 ila 4000 dirhem arasında para ödemelerini şart koştu. Bazı esirlerin karşılıksız olarak okuma yazma bilenlerin ise 10 Müslümana okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmaları kararlaştırıldı. Taksim sırasında ihtilafa düşülmemesi için bütün ganimetler bir araya toplanarak savaşa katılanlar arasında eşit şekilde bölüştürüldü.

0: Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Ahzab Suresi 23 ila 27. ayetler ve Fatır Suresi 15 ila 17. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

الحميد وما ذلك على الله بعزيز.

0: ediyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kalırlar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah, inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: 10'lar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Nahl Suresi 35-40. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanlar dediler ki, Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti. Onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur. Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Diriltecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatacak.

0: anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cihat kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tevbe Suresi 41 ve 44.
3: Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihat edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihat etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir.
1: Tevbe Suresi 73.
4: Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası.
1: Tevbe Suresi 81.
5: Allah'ın Resulüne karşı gelerek sefere çıkmayıp geri bırakılanlar oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmek hoşlarına gitmedi ve bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Zariyat Suresi 1-23. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki size vaat olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Yollara, yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe andolsun ki muhakkak siz peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan, peygamberden çevrilen çevrilir. Cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed şairdir, delidir diyen yalancılar kahrolsun. Ceza günü ne zaman diye sorarlar. Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün, görevli melekler onlara şöyle der: azabınızı tadın. İşte acele isteyip durduğunuz şey budur. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar.

0: Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 101. ayet.
3: Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Şura Suresi 20-23. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken, bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Haşr Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Me'aric Suresi 36 ila 44. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak alay etmek için sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar? Onlardan her biri Naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, ne mümkün? Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden, meniden yarattık. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez. Sen onları bırak. Uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar. Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla. İşte o uyarıldıkları gündür. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu hor görmez.

0: Hadisten öğrendiklerimiz. Asıl itibariyle zulüm, haksızlık etmek, hak sahibine hakkını vermemek, bir şeyi layığı olmayan yerde kullanmaktır. En büyük haksızlıksa Allah'ın hakkını Allah'tan başkasına vermektir. Dolayısıyla sayısız nimetlerine rağmen Allah'a ortak koşmak tam anlamıyla zulümdür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu durum, oğluna öğütler veren Lokman aleyhisselamın dilinden şu şekilde ifade edilmiştir. Ey oğulcuğum! Allah'a şirk koşma. Gerçekten şirk büyük bir zulümdür. Kur'an'ın bildirdiğine göre tek ilah olarak Allah'ı tanımamaları ve onu bırakıp başka ilahlar edinmeleri sebebiyle zalimler büyük bir azaba uğrayacak ve asla affedilmeyecektir. Herhangi bir yardımcıları da olmayacaktır onların. İşte bu nedenledir ki hayatı boyunca hiçbir zaman haktan taviz vermeyen ve her zaman zulmün karşısında duran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öncelikle zulmün en büyüğü olan şirkle mücadele etmiştir. Şirki en büyük zulüm olarak takdim eden Yüce Allah, ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin buyurur ve insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde zulmün her türlüsünü yasaklar. Nitekim Hazreti Peygamber de veda hutbesini dinleyen binlerce insana şöyle seslenmiştir. Kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız dokunulmazdır. Bu aslında İslam'da insanların zulme uğramayacaklarının belki de son kez alenen tebliğiydi. Zira sevgili Peygamberimiz zulmetmemenin temel bir prensip olduğunu daha önce de defalarca ifade etmiş, Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu hor görmez buyurmuştur.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kılıç. Mümtehine Suresi 1-6. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez sözü başka. Onlar şöyle dediler. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. İçtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Andolsun onlarda, İbrahim ve beraberindekilerde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Övülmeye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Tur Suresi 1-28. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba. Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, göğe, kabaran denize andolsun ki şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. İşte o gün içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline. Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Bu Kur'an mı bir büyüymüş yoksa siz mi gerçeği göremiyormuşsunuz? Girin oraya. İster dayanın ister dayanmayın. Sizin için birdir. Sizi ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için denir. Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir. İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. Hizmetlerine verilmiş kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. Birbirlerine dönüp ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız diye sorarlar. Derler ki şüphesiz daha önce biz ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik edendir, çok merhametlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'la ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytan

0: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusuf Suresi 101.
2: Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.
1: Yusuf Suresi 29 ila 32. ayetler arası.
3: Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Şehirde bir takım kadınlar, Aziz'in karısı hizmetçisi olan delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Kadın bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. Ziyafet düzenleyip onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf'a "Çık karşılarına," dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. "Haşa, Allah için bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir," dediler. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki, "İşte bu beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ben ondan murad almak istedim. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak."
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç yükünden ve düşmanların galip gelmesinden sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Fatır Suresi 32 ila 37. Ayetler.

0: تذكر.
1: Doğruyu söyledi. Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyedileni oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Şuara Suresi 123 ila 140. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ad kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz? İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı yetiniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir. Bu öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri. 592'de Mekke'de doğdu. Babası Zühre oğullarından Malik, annesi Ümeyye oğullarından Hamne binti Süfyan'dır. Dedesi Vüheyb bin Abdülmenaf bin Zühre, Resul-i Ekrem'in annesinin amcasıdır. Bundan dolayı Hazreti Peygamber Sa'da dayı diye hitap ederdi. Henüz 20 yaşına gelmeden İslamiyet'i kabul etmiş.

gelmiştir. Başarılı bir asker olan Sa'd, Resul-i Ekrem'den önce Medine'ye hicret edenlerdendir. Hazreti Peygamber'le birlikte bütün gazvelere katıldı. İlk seriyelerden olan Rabi seriyesinde müşriklere ilk oku atan kişi o oldu. İslam uğrunda ilk kan akıtan kişi diye anılmıştır. Ok atmada ve ata binmede çok mahir olduğu için Uhud gazvesinde attığı her oku hedefine isabet ettirmiş, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Anam babam sana feda olsun ey Sa'd, at" şeklindeki övgüsüne mazhar olmuştur. Hazreti Peygamber döneminde Sa'd'ın içinde yer aldığı bir takım olaylar vesilesiyle bazı ayetler nazil olmuştur. Bunlardan bir tanesi şöyledir. Sa'd Müslüman olduğunda annesi onu dininden döndürmek için çok uğraşmış, kendisini tehdit dahi etmişti. Ancak Sa'd annesinin bu ısrarlı tepkisine hiçbir zaman boyun eğmedi. Nihayet Allah'a isyana götüren konularda anne ve babaya itaat edilmemesi gerektiğine dair, "Eğer onlar ilahlığına dair hiçbir bilgin olmayan şeyleri bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa, o zaman onlara itaat etme. Yine de dünyada onlarla iyi geçin. Sen bana yönelenlerin yolunu izle. Sonra dönüşünüz banadır. Yapmış olduklarınızı tek tek ben size bildireceğim" ayeti nazil oldu. Hazreti Peygamber döneminde Sa'd'ın vesilesiyle bazı konulardaki fıkıh hükümleri de belirlenmiştir. Bunlardan en önemlisi vasiyet konusudur. Resul-i Ekrem'in cennetle müjdelediği 10 sahabiden, aşere-i mübeşşereden biri olan Sa'd'ın ashab arasındaki bu seçkin konumu Hazreti Peygamber'in vefatından sonra da devam etmiştir. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kumandanlık, valilik ve şura üyeliği yapan Sa'd, uyguladığı askeri taktikler ve gösterdiği kahramanlıklarla İslam tarihinin önde gelen kumandanları arasında yer almış. Bundan dolayı Farisül İslam, İslam'ın kahramanı lakabıyla anılmıştır. Hazreti Ömer tarafından Irak fetihlerinde başkumandanlığa getirildi ve Müslümanlara Kuzey Irak ve İran'ın kapılarını açan Kadisiye Savaşı'nda Sasanileri ağır bir yenilgiye uğrattı. Hazreti Ömer'in emriyle Kufe şehrini kurdu ve 4 yıl boyunca buranın valiliğini yaptı. Hazreti Ömer suikast sonucu ağır yaralandığı zaman şura üyelerine yeni halifenin Sa'd'ı devlet hizmetinde kullanmasını da tavsiye etti. Hazreti Osman halife olunca Hazreti Ömer'in vasiyetine uyarak 645 yılında Sa'd'ı tekrar Kufe valiliğine getirdi. Bu son resmi görevinin ardından Medine yakınlarındaki Akik Vadisi'nde çorak bir araziyi satın alarak ekilebilir hale getiren Sa'd burada çiftçilikle meşgul oldu. Hazreti Osman'ın halifeliğinin son yıllarında ortaya çıkan ve Hazreti Ali döneminde de devam eden fitne olaylarında tarafsız kalarak yatıştırıcı bir rol üstlenmeye çalıştı. Hazreti Sa'd 675 yılında vefat etti. Cenazesi Medine'ye getirilerek vasiyeti üzerine Bedir gazvesinde giymiş olduğu cübbesiyle kefenlendi ve Vaki mezarlığına defnedildi. Hadis nakli konusunda titiz davranan Sa'd bin Ebi Vakkas'tan 271 hadis nakledilmiştir. Sahabe arasında cesareti ve askerlikteki maharetiyle tanınmaktadır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Erkan Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Hadi Duran. Neml Suresi 59 ila 66. Ayetler.

إله مع الله.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, hamd Allah'a mahsustur. Selam O'nun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah var mı? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilmezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Enfal Suresi 38 ila 44. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, inkar edenlere söyle. Eğer iman edip düşmanlık ve savaştan vazgeçerlerse, geçmiş günahları bağışlanır. Eğer düşmanlık ve savaşa dönerlerse, öncekilere uygulanan ilahi kanun devam etmiş olacaktır. Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer küfürden vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Eğer yüz çevirirlerse, bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dosttur, o ne güzel yardımcıdır. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, yani iki ordunun Bedir'de karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız bunu böyle bilin. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında, onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki, şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, durumu fark edince sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz, savaşa yanaşmazdınız. Fakat Allah olacak bir işi, müminlerin zaferini gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah elbette hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu? Eğer sana onları çok gösterseydi, elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bunlardan kurtardı. Çünkü O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de başa kalkmak kavramıyla alakalı şu ayetleri beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 264. Ayet.
3: Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez.
1: Müddessir Suresi 6. Ayet.
4: İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, her işimin koruyucusu olan dinimle beni ıslah eyle, kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle, hayırlı kıl. Gidip ebedi yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Saf Suresi 1-9. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin şerh ettiği Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Furkan Suresi 61 ila 77. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası." Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat arttırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, "Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an

0: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli, seslendiren Rüzgar Aksoy.
1: Es-Semi, duyan, herkesi işiten, herkesi duyan, her sözde sözü duyulan Allah'a iman etmek.

bilgiyi bilmekle ilgili ismi Es-Semi'dir. Bir Müslümanın hayatında Allah beni görüyor cümlesi kadar etkili başka bir cümle ise Allah duyar cümlesidir. Özellikle sıkıntı ve darlık anlarında bu isim sıkça zikredilir. Mazlumun sesini Allah duyar veya mazlumla Allah arasında perde yoktur şeklindeki deyimler, Müslüman toplumda zalim iktidarlara karşı insanları muhafaza eden, zulmü engelleyen ve adaleti tesis eden iman yorumları olarak ortaya çıkmıştır. Bu ilahi isimler hakkındaki şuur sayesinde ahiret hayatı yeryüzüne taşınmış, dünya ile ahiret arasındaki aşılmaz mesafe ortadan kaldırılmış, zaman ve mekan bu isimlerle dürülmüş ve bu sayede ölümle irtibatlı bir hayat anlayışı ortaya konulmuştur. Öyleyse El-Alim isminin hadimi olan bu ilahi isimler, ilahi bilginin ortaya çıkardığı iman ve ahlaki neticeleri anlamak bakımından hayati öneme sahiptir. Es-Semi, dua üzerinden Allah-kul irtibatını tesis eden en etkili ilahi isimdir. İnsan kendini duyan bir Rabbe iman etmekle hakiki bir dindar olabilir. Es-Semi, duyan, işiten demektir. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kullarını duymasından söz ederken, bazen onların konuşmalarından, bazen fısıltılarından ve iç konuşmalarından bahseder. Bu itibarla Es-Semi ismi, her türlü sesi işiten, insanın içinden geçen düşünce ya da vehim halindeki işleri bilen, duyan anlamında kullanılan bir isimdir. Es-Semi, işitilenleri gizli ve açık olarak idrak eden demektir. Bu itibarla Es-Semi ismine verilecek anlam da öteki isimlerdeki gibi mutlak ve sınırsız olmalıdır. Bu yönüyle isim her şeyi tam olarak duyan anlamına gelir. Allah'ın varlıkta bir şey duymaması ve bilmemesi muhaldir. Üstelik onun herhangi bir şeyi işitmesi başka şeyleri işitmesine engelde değildir. Bu durum Allah'ın tikellerle ilişkisinden kaynaklanır. İlahi isimler anlayışının da bu çerçevede ortaya çıkması gerekir. Allah duyan olduğuna göre her şeyi aynı seviyede ve ayrı ayrı duyandır. Bu duymada bir derecelenme olmaz. Herkese eşit yakınlıkta olan Allah böyle bir nitelemeden münezzehtir. O halde Allah mazlumu ve zalimi aynı şekilde duyar ve kimseyle arasında kendisi bakımından bir engel yoktur. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. O açık konuşmayı ve fısıltıyı, hatta bundan daha gizli ve kapalı şeyleri de işitir. Allah'ın kullarını duyması, onları bilmesinin neticesidir. Başka bir ifadeyle, Allah kullarını her hallerinde bildiği için aynı zamanda onları duyar. Bu duymanın herhangi bir şekilde bedenle ilgisi yoktur. Ancak Es-Semi ismi özellikle birkaç bahisle yakından alakalıdır. Bunlardan birincisi, Allah'ın yaratma sözü anlamındaki kûn, ol sözü ve öteki de ilahi kelam meselesidir. Allah, biz bir şeyi irade ettiğimizde ona sözümüz ol olur, o da meydana gelir, buyurur. Burada söz, yaratma ilkesi anlamında kullanılmıştır. Allah'ın sıfatlarından birisi tekvin, yani var etmektir. Tekvin, bir sözle meydana getirmektir. Öte yandan Allah, kullarına ilahi kelamın hamili olan kitabını göndermiştir. Bu sebeple Allah, konuşan, sözü duyan, duyurandır. Sufiler Es-Semi ismine özel bir önem vermiş, El-Basir ismiyle Hakk'ın gören, görülen olması gibi Es-Semi ismiyle de duyan ve duyulan olduğunu kabul etmişlerdir. Bu yoruma varabilmelerinin temel nedeni Hakk'ın kelamının alemde ilke olarak bulunmasına dair imandır. Onlar alemdeki her şeyi Hakk'ın sözünün eseri sayar. Bu sebeple her şey Hakk'a alamet iken aynı zamanda her ses Hak'tan gelen bir sestir. Hakk'ın sesini işitmek ve ona kulak vermek şeklindeki tabirler tasavvufi

hayatın temelini oluşturur. Hakkın sesleri, özellikle her sesi haktan işitmek, dinamik bir alem görüşünün ve sürekli yaratılışın neticesidir. Öte yandan tasavvufi hayatın önemli unsurlarından birisini teşkil eden sema, duymak, bu itibarla Hakk'ın sesini duymak ve onun için hazırlanmak demektir. Sufiler El-Basir ismiyle ilgili zikrettiğimiz deyimlere benzer şekilde "duyduğum her sözden önce, sonra Hakk'ı duydum" gibi deyimler kullanmışlardır. Hakk'ı duymak tasavvufi hayatın temeli kabul edilirken Hazreti Musa Hakk'ın sesini işiten insanların ideal örneği kabul edilir. Bununla birlikte duymak görmek karşılaştırmasında görmek daha üstündür. Bu nedenle Hazreti Musa görmek istemişken Hazreti Muhammed talebini dile dökmeden görmeye nail olmuştur. Bu da peygamberler hakkındaki sıralamada zikredilen bir durumdur. İbnül Arabi Hazreti Musa'yı rüyasında görünce kendisine "kelamını işitmişken Hakk'ı niçin görmek istedin?" diye sorar. Aldığı cevap şudur: "Hakk'ı duymak bende öyle bir haz meydana getirdi ki görmek istedim. Hakk'ı duymasını anlatmak için duydum ama bu kulakla değil" dediğini söyler. Bu durum duymanın veya görmenin fiziksel bir duyma ve görme olmadığını anlatır. Bu meyanda İslam ahlakçılarının sıkça zikrettikleri bir hadis-i şerif, Allah'ın kulunun duyması, görmesi gibi aza ve kuvveleri haline geldiği bir seviyeden söz eder. Bu seviye Allah'ın insanı sevmesinin bir neticesidir ve nafile ibadetlerle gerçekleşir. İnsan bu dereceye ulaşınca Allah onu sever. Sevince de gören gözü, duyan kulağı olur. İşte Hakk'ı görmek, Hakk'ı duymak sufilere göre bu seviyede gerçekleşir. Hak, duyması olduğu kula kendisini işittirir, görmesi olduğu kula kendisini gösterir. Bu da tam fena ve istihlak halidir. Öte yandan sema, yani Hakk'ı duymak, alemde Hakk'ın seslerini duymayı gerektirir. Bir maksat olmasa da sülukta bir aşama budur. Maksat değildir çünkü dindarlık Hak'tan başka maksadı şirk sayar. Ancak sesleri işitmek ve varlıkların tesbihlerini duymak çeşitli hadis-i şeriflerde beyanla, bazı ayet-i kerimelerde ise ima ile zikredilir. Bu sayede bütün alem kün, ol emri sözünün sedasının aksi haline gelir. Başka bir anlatımla alem Hakk'ın sedasının yankısı olarak yorumlanır. Her şey Hakk'ın emrini taşıyan bir araca dönerken arifler bu seslerin kendilerine ulaştırdıkları manayı idrak eder.

خلق خلق من ماء دافق

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Taha Suresi 98 ila 115. ayetler.

şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed! Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sûra üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları siz sadece bir gün kaldınız diyecektir.

0: Ey Muhammed, sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda etmez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacı meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ana babaya itaat kavramıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Biz insana, anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilme süresi toplam olarak 30 aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der: Rabbim, bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amelleri işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.
5: Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.
6: Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim.
7: İnsana da anne babası

0: iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.
1: Ey Muhammed, de ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çiçek. Nasır Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allah'ın yardımı ve fethi. Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini her gün yaşatıyoruz. Altın seslerden mukabele ve meali şerif her gün 6 ve 23'te Vav Radyo'da. Vav Radyo, Vav Radyo. Kur'an'ın sesi, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Kasas Suresi 1 ila 13. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini, erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine, "Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma, biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız," diye vahyettik. Nitekim Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, "O senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa ablasına, "Onu izle," dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, "Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı?" dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Bakara Suresi 153 ila 157. ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Araf Suresi 142 ila 147. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'ya 30 gece süre belirledik, buna 10 gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 geceye tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma," dedi. Musa belirlediğimiz yere, Tur'a gelip Rabbi de ona konuşunca, "Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım," dedi. Allah da, "Beni dünyada katiyen göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durursa, sen de beni görebilirsin," dedi.

0: Rabbi daha tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca seni eksikliklerden uzak tutarım Allah'ım. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim dedi. Allah, ey Musa, vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol dedi. Musa için Tevrat levhalarında her şeye dair bir öğüt ve her şeyin bir açıklamasını yazdık ve ona şöyle dedik. Şimdi onları kuvvetle tut, kavmine de emret. Onları en güzeliyle alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar her ayeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu hemen yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını çekerler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Allah kudretiyle evrenin düzenini yeniden kuracak.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gün gelecek, yer başka bir yer, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. Kıyamet anında insanı dehşete düşürecek olaylar yaşanacaktır. Bu olaylar belirli bir sırayla gerçekleşecektir. Dünyada insanın emrine verilmiş ve belirli bir düzen içinde akıp giden hayat değişecektir. Yerin ve göğün düzeni bozulacak, her şey yerle bir edilecek ve yeni bir hayat başlayacaktır. Allah Teala'nın koyduğu nizamla hareket eden evrendeki işleyiş son bulacaktır. Kıyametin kopuş anında yer, gök, güneş, ay, yıldızlar ve dağların durumu birçok ayette tasvir edilmiştir. O korkunç ses, o ne dehşetli ses, o korku salan sesin ne olduğunu bilir misin? O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Gökyüzü sıyrılıp açılacak, yarılacak, gök erimiş maden gibi olacak. Güneşle ay birleşecek, güneş dürülüp kararacak, ay tutulacak, yıldızların ışığı söndürülecek ve yıldızlar saçılacaktır. Yer şiddetle sarsılacak, dümdüz edilecektir. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görülecek ve yer içindekileri, ağırlıklarını atıp boşaltacaktır. Dağlar sökülüp yürütülecek, parçalanıp toz duman haline getirilecek, un ufak edilip savrulacaktır. Dağların yerleri dümdüz, bomboş bırakılacak ve dağlar atılmış renkli yüne dönecek, bir serap haline gelecektir. Denizler yükselip birbirine katılacak, kaynatılacak, kabirlerin altı üstüne getirilecektir. Bütün bunlar olduğunda insanoğlu dehşete düşecek ve her şeyi unutup şaşkına dönecektir. O gün herkes çağırıcıya uyacaktır. Ondan kaçıp

kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir, gözlerine korku çöker. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak. Her hamile kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Gebe develer salıverilecek. Yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplanacaktır. Ve insan ne oluyor buna diyerek şaşkınlığını, eyvah işte hesap günü diyerek de hakikati ifade edecektir. O gün sura üflenecek. Ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış etrafa bakıyor olacaktır. Yeryüzünün kıyameti koptuktan sonra sura tekrar üflenecek. Yer başka bir yer, gök başka bir göğe dönüştürülecektir. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. Yeniden diriliş, inananlar için mutluluk, inanmayanlar içinse ümitsizlik getirecektir. Kıyamet günü kafirlerin yüzleri simsiyah olacaktır. Müminlerin yüzü ise ağaracaktır. Sura üflendiği gün günahkarlar gözleri korkudan gömgök, ama dilsiz, sağır olacaklar. Yüzüstü sürünecekler. Suya götürülen sürüler gibi cehenneme sürüleceklerdir. İnanmayan günahkarlar o gün zincirlere vurulacaklar. Katrandan giysiler giydirilecekler. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Kıyamet koptuğu gün günaha saplanmış kimseler ümitsiz ve şaşkın kalıvereceklerdir. Dünyada inanan ve inanmayanların zaman zaman aynı muameleyi görmesine aldanmamak gerekmektedir. Kıyamet günü herkes yaptığından hesaba çekilecek, kimsenin yaptığı yanına bırakılmayacaktır. O gün insanlar arasında hüküm verilecektir. İnananla inanmayan birbirinden ayrışacaktır. Ayetlerde buna şöyle vurgu yapılır: Allah aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir. Yine kıyamet koptuğunda işte o gün onlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. Kıyamet inkar edenler için tam bir hüsran günü olacaktır. İnanmayanlar reddettikleri her şeyin gerçek olduğunu görünce faydasız mazeretler ileri sürerek bu hüsrandan kurtulmaya çabalayacaklardır. Yapılan uyarılara kulak asmayan suçlular öncelikle kıyametin hak olduğunu anladıklarını ve iman ettiklerini söyleyecekler. Kendilerine bir şans daha verilmesini isteyeceklerdir. Dünyada çok kısa bir an kaldıklarına yemin edeceklerdir. Geri döndürülmeyi isteyeceklerdir. Ancak bu istekleri sonuçsuz kalacak ve kendilerine şöyle seslenilecektir: Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. O gün herkes birbirinden kaçacaktır. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün her kişinin işi başından aşkındır. Kimse kimseye fayda veremeyecektir. Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın size yararı olabilir. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının tanrılığını reddedecekler. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Kıyamet günü günahkarlar birbirlerine düşman olacak ve birbirlerine lanet okuyacaklardır. Herkes bir başkasını suçlayacaktır. Doğru yoldan sapanlar saptıranlardan, Allah'tan başkasına tapanlar taptıklarından şikayetçi olacaklardır. Saptıranlar ve tapılanlar suçlamaları kabul etmeyecekler. Allah'ın huzurunda kendilerini savunacaklardır. Allah görevlilere buyurur: Toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah'ın dışında taptıklarını ve hepsini cehennemin yoluna sürün. Durdurun onları, çünkü sorguya çekilecekler. Ey inkarcılar!
Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. Biri diğerine yönelir, karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. Derler ki, siz, evet siz iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz. Diğerleri, aksine derler, siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Sonuçta Rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik. Artık gerekli cezayı mutlaka tadacağız. Sizi saptırdık. Çünkü biz kendimiz sapmıştık. O gün onlar azap görmede ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Müminlerse vaat edilen ebedi hayata kavuşmanın mutluluğunu yaşayacaklardır. Allah'a hamd edecekler ve haklı bir mutluluğu tadacaklardır. Kıyamet Kur'an-ı Kerim'in en temel konularından biridir. Kur'an'da diğer inanç esasları ve ibadetlerin hakkıyla yerine getirilmesi bu esasa bağlanarak anlatılmıştır. Kıyamet birçok ayette farklı kelimelerle zikredilmiştir. Vurgulu ifadelerle kıyametin kesinlikle kopacağı belirtilmiştir. Bu dünya sona erecek, sonsuz bir hayat başlayacaktır. Bu, Kur'an'ın bildirdiği gayba dair bilgilerdendir. Kıyametin ne zaman kopacağı belirtilmemiştir. Kur'an'da kıyametin ansızın gelip çatacağı ve bunun da yakın olduğu haber verilmiştir. Aslında her kişinin ölümü kendi kıyametidir. Çünkü ölümle birlikte kıyamet ve onunla ilgili gerçekler başlamış olmaktadır. Gerek kişinin ölümü, gerekse büyük kıyamet olan dünyanın son bulmasının bilinmezliği, insanın dünya hayatında devamlı uyanık kalmasını gerektirir. Kıyamet, aynı zamanda Allah'ın yüceliğinin ve kudretinin, insanınsa acizliğinin bir ispatıdır. Bu bakımdan kişi bu dünyada kendisine verilen ömrü, Allah'ın istediği gibi doğru bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. Kıyamet gelip çattığında ya da yeniden dirilişten sonra pişmanlık fayda vermeyecektir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 66 ila 82. ayetler.

0: Ben diri olarak topraktan çıkarılacak mıyım der. İnsan daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde dizüstü hazır edeceğiz. Sonra her bir topluluktan Rahman'a karşı en isyankâr olanları mutlaka çekip çıkaracağız. Sonra oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz. Ey insanlar! Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada dizüstü çökmüş halde bırakırız. Ayetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman inkar edenler inananlara iki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir dediler. Biz onlardan önce mal, mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik. Ey Muhammed, de ki kim sapıklık içindeyse Rahman onlara istenildiği kadar süre versin. Nihayet kendilerine vaat olunan azabı ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler. Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibariyle de. Ayetlerimizi inkar edip bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? Gaybı mı görmüş bilmiş yoksa Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır, iş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını artırdıkça artıracağız. Onun ahirette sahip olacağını söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. Onlar kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, ilahları onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an evrensel bir kitaptır.
2: De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Yunus Suresi 107 ila 109. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ey Muhammed! Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yakup aleyhisselam'dan şöyle bahsedilmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 136.
3: Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz.

0: ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.
1: Nisa suresi 163.
2: Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Kehf Suresi 45 ila 49. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı gökten yağdırdığımız yağmur sebebiyle yeryüzü bitkilerinin boy verip birbirine karışması, fakat sonunda bu canlılığın rüzgarın savurduğu kuru bir çerçöpe dönmesi gibidir. Allah her şeye karşı kudret sahibidir. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız denir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Rabbim, Rabbim, bana yardım et. Aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver. Aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur. Aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et. Rabbim, Rabbim, beni sana çok şükreden, seni çok zikreden, senden çok korkan, sana itaat eden, sana saygı gösteren, sana yönelen ve tevbe eden kimse yap.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Mü'minun Suresi 23 ila 32. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız dedi. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyleyse bir müddet onu gözetleyiniz. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine Nuh'a, bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap diye vahyettik. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taştığında Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma. Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır. Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen koruk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten kullarımızı imtihan ederiz. Sonra onların, Nuh kavminin ardından başka bir nesil yarattık. Onlara kendilerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebu'l-Kasimi. Zümer Suresi 10 ila 18. Ayetler.

فبشر عباد فبشر

فبشر عباد فبشر

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam da emredildi. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a has kılarak sadece ona ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin. De ki, şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir. Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında ateşten katmanlar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle aile. Allah Teala şöyle buyuruyor: ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. İslam'ı seçen bazı Mekkeliler Medine'ye hicret etmek istemiş, fakat eşleri ve çocukları buna razı olmamışlardı. Büyük bir direnç gösterip Medine'ye hicreti engellemişlerdi. Bu Müslümanlardan bir kısmı sonraki zamanlarda geç de olsa Medine'ye gittiler ve hicret edenlerin İslam inancı, birey ve toplum ahlakı ile ilgili çok mesafe kat ettiklerini gördüler. Bunun üzerine daha önce Medine'ye gitmelerine ağlayıp sızlayarak engel olan eş ve çocuklarına çok kızıp onları cezalandırmayı düşündüler. Ayet-i Kerime bu hadise üzerine nazil olmuştur. Ayet-i Kerime bu olaylar üzerine inmiş olsa da, kıyamete kadar geçerli ve herkesi ilgilendiren aile ilişkilerindeki bazı dinamiklere işaret etmekte, müminleri düşünmeye ve ders almaya çağırmaktadır. Ailede huzur ve mutlulukla yaşamak esas olmakla birlikte, zaman zaman yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle aile bireyleri arasında kızgınlık, hatta düşmanlık meydana gelmesi muhtemeldir. Düşmanlık, aklı başında hiçbir insanın arzulayacağı bir durum değildir. Fakat kalpler çeşitli nedenlerle birbirine ısındığı gibi soğuyabilmektedir de. Burada önemli olan husus, hangi söz, davranış ve hallerin muhatabımızı rahatsız ettiğinin, hangilerinin de bizi birbirimize yaklaştırdığının farkında olmaktır. Her ne sebeple olursa olsun, aile içinde kötülemeyi, incitmeyi, utandırmayı, küçük düşürmeyi tercih eden kişinin eş ya da çocuğunun sevgi ve saygısını kaybedeceği açıktır. Tam tersine bağışlamak, sabretmek ve halden anlamaksa kazanma yoludur. Bu tutumlara sahip bireyler sayesinde aile çıkmaza düştüğü bir durumdan güçlenerek kurtulma imkanını elde eder. Bu nedenle ayet-i kerimede affetmeye, utandırmamaya ve başkalarının yanında küçük düşürmemeye dikkat çekmektedir. Rabbimiz kötülüğü iyilikle savma yolunu öğütlemektedir. Çünkü kötülük edene her şeye rağmen iyilik yapmak, düşmanlığı gideren, dostluğu başlatan eşsiz bir yoldur. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman bir de bakarsın ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiş.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Salih Akyüz. Nuh Suresi 5 ila 20. ayetler ve 28. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh şöyle dedi: Ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerine her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlama dileyin, çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlama dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi, babanız Adem'i, yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, İman eden erkekleri ve iman eden

0: kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Fussilet Suresi 30 ila 36. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Bakara Suresi 1-5. Ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler. Ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin hayat sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 255. Ayet.
5: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.
3: Ali İmran Suresi 2. Ayet.
0: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.
3: Taha Suresi 111. Ayet.
6: Bütün yüzler diri, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır.
3: Mü'min Suresi 65. Ayet.
7: O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Azim olan Allah doğrudur.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: yaptığım, önceden yaptıklarımı bağışla ya Rab. Daha sonra yaptıklarımı, onlara daha sonra ilave olanları bağışla ya Rab. Gizlediklerimi insanlardan ve senden gizleme anlamına gelen gizli yaptıklarımı, onları da bağışla ya Rab. Ya da aleniyete döktüğüm, kasten olmadığı için alenen yaptığım ama sana göre yapılmaması gereken bir işse, bu türden yaptıklarım neler varsa onları da bağışla ya Rab.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Adiyat Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu

0: Bu zaman işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Nisa suresi 97 ila 100. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine zulmetmekteyken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya, melekler onlara şöyle der: ne durumdaydınız? Niçin hicret etmediniz? Onlar da biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik derler. Melekler: Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır. Umulur ki Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yerde bulur, genişlikte. Kim Allah'a ve peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Duha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Ra'd Suresi 32 ila 37. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkar edenlere bir süre mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış? Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, onların isimlerini açıklayın, yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız, yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır, inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır ve onları Allah'ın azabından koruyacak kimse de yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaad olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar, yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat senin aleyhinde olan gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız onadır. Böylece biz onu, Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

Elbisen yeni mi? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, babam Hazreti Ömer'in üzerinde beyaz bir elbise gördü. Elbisen yeni mi yoksa yıkanmış mı diye sordu. Babam da yıkanmış dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, yeni elbise giyesin, mutlu yaşayasın, şehit olarak ölesin diye dua etti. Hatırımda kaldığına göre şunu da söyledi. Allah seni hem dünyada hem de ahirette bahtiyar etsin.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Abese Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzünü ekşitip başını çevirdi. Görme engelli o kişi geldi diye. Ama ey peygamber, sen nereden bileceksin? Belki o kendini arındıracaktı. Yahut o bir öğüt alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sense kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki, gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır, yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkarcı. Bir düşünse, Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağa uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için kulakları sağır eden o ses geldiğinde.

0: İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan her birinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler parıldar. Güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkarcılardır, günahkarlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
0: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetler.

ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için

0: ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Yunus Suresi 61 ila 65. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar, sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca, hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de katillerin cezasının ne olacağı şöyle beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Furkan Suresi 68. Ayet.
6: Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.
4: Maide Suresi 32. Ayet.
7: Bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu yazdık. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki onlara Resullerimiz apaçık deliller, mucize ve ayetler getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da hala yeryüzünde aşırı gitmektedir.
4: Furkan Suresi 69. Ayet.
6: Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Love Radio.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Nebe Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır. İleride bilecekler. Yine hayır. İleride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık.

0: Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu, sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kafirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Bakara Suresi 128. ayet.
3: Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Maide Suresi 78 ila 81. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey, Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcıdırlar. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. İbrahim Suresi 31 ila 37. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وسخر لكم الليل

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnanan kullarıma söyle. Namazı dosdoğru kılsınlar. Hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. Allah gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır. O, adetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. O, dilediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim.

0: Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerinden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzün saygınlığını kabul etmeyen bizden değildir.
1: Hadisten öğrendiklerimiz:
0: çocuk sevgiyle filizlenir, şefkatle serpilir, merhametle büyür. Farklı şekillerde de olsa her çağda ebeveyninden şartsız ve hesapsız sevgi görme hakkına sahiptir. Bunun içindir ki sevgili Peygamberimiz çocuklara karşı hiç çekinmeden sevgi sunumunda bulunmuştur. O sallallahu aleyhi ve sellem kimi zaman çocukları sımsıkı kucaklamış ve öpmüş, kimi zaman da mis kokulu elleriyle okşamıştır. Çocuğun en az disiplin ve ciddiyet kadar şaka ve oyuna da ihtiyacı olduğunu bildiğinden, ağzına su alıp çocuklara püskürtmekten ya da aççılık oynayıp torunlarını sırtında gezdirmekten geri durmamıştır. Çocuğuna şefkat gösterenleri hayırla anarken, sevgisini çocuktan esirgeyenleri esefle kınamış ve küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzün saygınlığını kabul etmeyen bizden değildir buyurmuştur.

Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Furkan Tıraşçı İnşikak Suresi Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur. İnsan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır. Kur'an müjdedir.
2: Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Bakara Suresi 243 ila 248. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir. Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. Rızkı Allah daraltır ve genişletir. Ancak ona döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Ne yaptılar? Hani peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya üzerinize savaş farz kılındığı halde savaşmayacak olursanız demişti. Onlar yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda niye savaşmayalım diye cevap vermişlerdi. Ama onlara savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üzerine hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok ayette zikretmiş, Hazreti Muhammed'in elçi olarak gönderilişi, beşer oluşu, alemlere rahmet oluşu, bütün insanlara gönderilişi, zorba olmayışı, en üstün ahlaka sahip oluşu, ıslahçı oluşu, müminlere öz canlarından daha yakın oluşu, tebliğ görevini adaletle yapması, Hazreti Peygamber'e saygının önemi, sözünün vahiy olduğu, tevazu sahibi olduğu, ümmetine düşkünlüğü gibi pek çok hususu ayetlerinde beyan etmiştir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hud suresi 88. ayet.
3: Şuayb şöyle dedi: "Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerineysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum."
1: Ahzab suresi 6. ayet.
4: Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır.
1: Enbiya suresi 107 ila 112. ayetler.
5: Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanı ayırım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. Peygamber, ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır, dedi.
1: Ahzab suresi 56 ve 57. ayetler.
6: Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin. Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşırı Şerif. Okuyan Hadi Duran. Kaf Suresi 38 ila 45. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplam.

0: uygulamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, ya Rab, sen muinsin, bizlere yardım eyle Allah'ım. Dilimiz bir daha yalana bulaşmasın Allah'ım. Ellerimiz bir daha hakkı olmayana uzanmasın Allah'ım. Gözlerimiz bir daha harama bakmasın Allah'ım. Kalbimiz bir daha senin rızan olmayana meyletmesin Allah'ım. Ayaklarımız bir daha doğru yoldan ayrılmasın Allah'ım. Ya Rab, bizlere Hazreti Nuh'un direncini ver. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini ver. Hazreti Yakub'un dirayetini, Hazreti Yusuf'un iffetini ver Allah'ım. Hazreti Harun'un sadakatini ver Allah'ım.

0: Hazreti Meryem'in, Hazreti Hatice'nin, Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Fatıma'nın iffet ve asaletini ver Allah'ım. Bizlere Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin tertemiz ahlakını ver Allah'ım. Dualarımızı cümle peygamberlerin dualarına dahil eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Kasas Suresi 52 ila 60. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, işte onlar ona da inanırlar. Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık derler. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve "Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size. Bizden size zarar gelmez. Biz cahilleri istemeyiz." derler. Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Onlar, "Sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız." dediler. Biz onları tarafından

0: tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk. Biz. Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz. Dünyalık olarak size verilen her şey dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: sizden önce alemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Hakikaten siz kadınları bırakıp şehvette erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz. Kavminin cevabı ise sadece çıkarın bunları memleketinizden. Güya onlar kendilerini fazla temiz tutan insanlar demek oldu. Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azap içinde kalanlardan oldu. Onların üstüne bir azap yağmuru yağdırdık. Bak, suçluların akıbeti nasıl oldu. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır. Bir de tehdit ederek Allah'ın yolundan ona iman edenleri çevirmek, Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın. Hatırlayın ki siz az ve güçsüz idiniz de o sizi çoğalttı. Bakın bozguncuların sonu nasıl oldu. Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış, bir kısmı da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Şu Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki: ey Şuayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. Şuayb, istemesek de mi dedi. Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz, Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Şuayb'ın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki: ey ahali, andolsun ki eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz. Derken onları o korkunç sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki: ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahiy ettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.

0: www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
1: O kadar zor durumda mısın? Büyük sahabilerden Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid anlatıyor. Ashab-ı kiramdan Ebul Yeser verdiği borçları bir gün toplamaya çıkmıştı. Yanında bir de kölesi vardı. Her ikisi de aynı kumaştan yapılmış birer elbise giymişlerdi. Kölenin elinde bir tomar borç senedi vardı. Borçlulardan birinin evine vardılar ve ailesine o adamın evde olup olmadığını sordular. Ailesi evde yok diye cevap verdi. O sırada adamın ergenlik çağına yaklaşmış olan oğlu dışarı çıktı. Bu defa Ebul Yeser ona "Baban nerede?" diye sordu. Çocuk "Senin sesini duyunca annemin yatağına giriverdi," dedi. Ebul Yeser borçlu adama "Dışarı çık, nerede olduğunu biliyorum," diye seslendi. Adam dışarı çıkınca ona "Benden niçin saklandın?" diye sordu. Adam "Vallahi sana işin doğrusunu olduğu gibi anlatacağım," diye söze başladı ve şöyle devam etti. "Senin gibi Peygamber Efendimizin arkadaşı olan birine yalan söylemekten, borcumu vereceğim deyip de sözümde duramamaktan korktum. Gerçekten çok zor durumdayım. Sana borcumu ödeyemeyeceğim," dedi. Ondan sonra Ebul Yeser'le borçlu adam arasında şu konuşma geçti. "Allah aşkına söyle, o kadar zor durumda mısın?" "Vallahi zor durumdayım." "Allah aşkına söyle, o kadar zor durumda mısın?" "Vallahi zor durumdayım." "Allah aşkına söyle, gerçekten o kadar zor durumda mısın?" "Vallahi çok zor durumdayım." Bunun üzerine Ebul Yeser adamın borç senedini eline aldı ve borcunu sildi. "İleride ödeyecek imkanın olursa ödersin. Ödeyemezsen üzerindeki alacağım sana helal olsun," dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Resul-i Ekrem Efendimiz'i şimdi okuyacağım hadisi söylerken şu iki gözüm gördü, şu iki kulağım duydu, şu kalbimde iyice öğrendi. Allah'ın elçisi şöyle buyurdu. Bir kimse sıkıntı içinde olan borçluya süre verir veya borcunu bağışlarsa Cenab-ı Hak kıyamet gününde o kişiyi kendi gölgesinde gölgelendirir.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Zuhruf Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Apaçık kitabı andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta Levh-i Mahfuz'da mevcuttur, çok yücedir. Hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Kalem Suresi 1-33. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden, fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, haydi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin diye seslendiler. Bunun üzerine,

0: ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler: yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Ah, bir bilselerdi.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an düşündürür.
3: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Ankebut Suresi 1-7. Ayetler.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وهو السميع العليم ومن

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Ne kötü hükmediyorlar. Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlere muhtaç değildir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insanları arkasından çekiştirmekle alakalı şöyle buyurur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hucurat Suresi 12. Ayet.
3: Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakın. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.
1: Hümeze Suresi 1 ve 2. Ayetler.
4: Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Tevbe Suresi 81 ila 91. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulüne karşı gelerek sefere çıkmayıp geri bırakılanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat etmek hoşlarına gitmedi ve bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık kazandıklarının karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Eğer bundan böyle Allah seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür de onlar sefere çıkmak için senden izin isterlerse de ki, artık siz

0: benimle birlikte ebediyen çıkmayacak ve benimle birlikte hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz baştan yerinizde oturup kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalan kadın ve çocuklarla birlikte oturun. Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünyada kendilerine azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihat edin diye bir sure indirildiğinde onlardan servet sahibi olanlar senden izin istediler ve bizi bırak da oturup kalanlarla birlikte olalım dediler. Onlar geride kalan kadın ve çocuklarla birlikte olmaya razı oldular ve kalpleri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihat ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenlerse mazeret bile belirtmeden oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir. Allah'a ve Resulüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde güçsüzlere, hastalara ve seferde harcayacakları bir şey bulamayanlara sefere katılmadıkları için bir günah yoktur. İyilikte bulunan kimselerin kınanması için de bir sebep yoktur. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi sana iman ettik kayıtsız ve şartsız. Senin hiçbir emrini tartışmadık. Ya Rabbi nefsimize ağır da gelse sen ne emretmişsen ona uyduk. Sen biliyorsun ki biz senin kapındayız. Bekliyoruz. Kimsenin kapısında beklemediğimiz gibi bekliyoruz. Kimseden ümit var olmadığımız gibi senden ümit varız. Çünkü duaları kabul eden, tövbeleri kabul eden, mağfiret eden, rahmet eden, settar olan, örten ve açan, öldüren ve dirilten, iyileştiren ve hasta eden ancak senin emrindir ya Rabbi. Emrinin lütfuna, emrinin bereketine, emrinin affına, mağfiretine sığınmışız. Bizi kapından, rahmet kapından, mağfiret kapından, af kapından ümitsiz ve boş çevirme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Hac Suresi 39 ila 41. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Onlar haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin akıbeti Allah'a aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. En'am suresi 122 ila 129. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? İşte kafirlere işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir. İşte böyle her memlekette günahkarları, oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda hilekarlık etsinler. Halbuki onlar hilekarlığı ancak kendilerine yaparlar. Ama farkında olmuyorlar. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah elçilerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye kadar asla inanmayacağız derler. Allah elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yapmakta oldukları hilekarlık sebebiyle çetin bir azap erişecektir. Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rableri katında selam yurdu cennet onlarındır. Allah yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur. Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları, ey Rabbimiz! Bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık diyecekler. Allah da diyecek ki, Allah'ın diledikleri, affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İşte biz kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. Azim olan Allah.
1: Doğav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8. Ordu Merkez 92.2. Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7. Samsun 87.7. Şanlıurfa Merkez 98.8. Şanlıurfa Siverek 101.6. Şanlıurfa Viranşehir 105.3. Trabzon Merkez 92.8. Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını

öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Hac suresi 34. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine onun ismini ansınlar diye bir ibadet mahalli yapmışızdır. Hepinizin ilahı tek ilahtır. Sadece ona teslim olmuş Müslümanlardan olun. İtaat eden o tevazu sahiplerini müjdele. Şeriatlar muamelelerine göre farklı farklıyken marifetleri konusunda aynıdır. Sonra onlar bu konuda ayrışır. Bir grup kendilerine farz kılınan ve emredilen hususlarda daha takva üzere hareket edenler, bir grupsa kendilerine vaat edilen ve farz kılınan hususlarda kolaycıdır. Allah'ın ismini zikretsinler. Onlara verilen rızıklarda Allah'ın ismini zikretmek kısım kısımdır. Bir kısmı bunun Allah'ın nimeti olduğunu bilmeleridir. Bu şükür cihetindendir. Sonra ismini Allah'ın kendisini bilmede onları muvaffak kıldığı hususta zikrederler. Allah onların amellerini kabul eden ve onları ödüllendirendir. Hepinizin ilahı tek ilahtır. Sadece ona teslim olmuş Müslümanlardan olun. İtaat eden o tevazu sahiplerini müjdele. Yani karşı koymadan ve kalbinizden isteksizlik göstermeden Allah'ın hükmüne teslim olunuz. İslam, teslimiyet, ihlas manasında olabilir. İhlassa amelleri afetlerden arındırmak demektir. Sonra ahlakı kirlerden arındırmak, sonra halleri arındırmak, sonra nefisleri arındırmak demektir. O tevazu sahiplerini ihbat, müjdele. İhbat, güç ölçüsünce istikamete uyarak ibadette sürekli olmak demektir. Onun emarelerinden birisi de sürekli huşu şartına uyarak tam bir takva üzere olmadır. Bu da gönlün boyun eğmesiyle mümkündür. Hac suresi 35. ayet. Ki Allah anıldığında onların kalpleri ürperir. Onlar başlarına gelene sabreden, namaz kılan kimselerdir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Ayette geçen korkmak, mehafet, havf ve ürkmek demektir. Zikir esnasında korku kısımlara ayrılır. Bazen meydana gelebilecek bir ceza nedeniyle korku duyulurken, bazen kötü hal üzere ölmekten korkulur veya ölüme hazırlıklı olmadan gaflet üzere dünyadan gitmekten veya işlerini ıslah etmeden dünyadan ayrılmaktan korkulur. Bazen yaptığı işlerde Allah'tan haya etmekten kaynaklanır. İnsan Allah'ın kendisinden ortaya çıkmış nahoş işlere muttali olduğunu hatırlayınca haya eder. Bir yoruma göre korkmak, Hakk'ın kalbe tecellisine göre gerçekleşir. Kalpler, tecelli ve mütalaa esnasında korku ve heybet niteliğine bürünür. Bir yoruma göre korkmanın bir kısmının sebebi varken bir kısmı sebepsizdir. Birincisi günahtan dolayı korkmak, ikincisi de heybet kısmında kabul edilir. Bir yoruma göre Hakk'ın tuzağından, mekr ve nimetlerle saptırmasından korkmak demektir. Kalbiyle Allah'a en yakın olan kişi, bu yoruma göre Allah'tan en çok korkan kişidir. Onlar başlarına gelene sabreden, namaz kılan kimselerdir. Onlar bir isteksizlik veya ondan kurtulma arzusu olmaksızın hükmün cereyanı altında boyun büker. Bu esnada bir çıkış aramazlar. Sadece gönüllüce teslim olurlar. Bir yoruma göre kendilerine isabet eden hususlarda sabredenler demek, Allah'ın karşısında sırlarını muhafaza edenler, insanların hallerine muttali olmasıyla teselli aramayanlar demektir. Namazı kılanlar, bela onlara şiddetle geldiğinde, Hak'la sohbet mahallinde durmaya koşarlar. İnsanlar rahatlık ve

0: genişlik istediklerinde, ben sadece sana halimi arz etmek isterim ki duyasın. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Muamele esnasında mallarından infak ederler. Sıkıntı vakitlerinde ise teslim olmakla karşılık verirler. Senden meydana gelen veya sana ulaşan her şey takdir yollarından gelir. Onlar bedenlerini şeriatın gerektirdiği hususlara tahammüle tahsis ederler. Kalplerini ise teslim olmaya, hakikatin gerektirdiği şeylerle hükümlerin cereyanı altında boyun bükmeye infak ederler. Hac Suresi 36. Ayet. O büyük baş, o iri yapılı hayvanlar var ya, biz onları Allah'ın size olan nişanelerinden yaptık. Sizin için onlarda hayır vardır. Dolayısıyla ön ayaklarından biri bağlı olduğu halde keserken, üzerlerine Allah'ın ismini anın. Yanları yere yaslandığı vakit onlardan yiyin. Kanaatkar olana da, isteyene de yedirin. Böylece onları size boyun eğdirdi ki belki şükredersiniz. Büyükbaş hayvanlarda hayır türleri çoktur. Binmek için kullanmak, yük taşıma, sütlerini içme, etlerini yeme, derilerinden faydalanma gibi. Sonra yaratılışları üzerinde düşünmek gerekir. Güç ve suretlerine göre insanlara nasıl amade kılınmışlar? Üzerlerine taşınırken, binerken, onlardan inerken ve yük indirirken çocuklara bile boyun eğerler. Bu hayvanlar seferlerde susuzluğa karşı nasıl sabırlıdır? Az bir besine bile tahammül edebilirler. Sonra doğalarındaki yumuşaklık üzerinde düşünmek gerekir. Görünüşlerindeki kabalığa rağmen basit bir uyarıyla otururlar. Yanları yere yaslandığı vakit, yani kurban edilirken toprağın üzerine düştüklerinde demektir. Siz de talep edeni doyurunuz. Yani haya elbisesini atıp yoksulluğunu insanlara gösterenle sıkıntılara tahammül eden fakiri ve ihtiyacını saklayan kimseyi de doyurun. Hac Suresi 37. Ayet. Elbette onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşamaz. Ama ona sizin takvanız ulaşacaktır. Onları böyle sizin emrinize sunduk ki size yolunu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbirle yüceltesiniz. O vazifelerini güzel yapan iyi kulları müjdele. İster tamamen bedeni, ister mali veya her iki cihetle yerine getirilen ibadetler olsun, fiillerin kendi varlıklarının değeri yoktur. Fiillerde dikkate alınan husus, onlarda ihlasın bulunmasıdır. Organların fiillerine niyette ihlas eklendiğinde ve o fiilleri yapanlar başkalarını düşünmekten arındıklarında, böyle fiiller kabule layık olur. Bir yoruma göre takva teklik özelliğiyle hakkı müşahadededir. Bu esnada hakka yakınlığına başkasını düşünmek zarar vermediği gibi, yaptığın amele karşılık bir insandan da bedel almazsın. Size yolunu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbirle yüceltesiniz. O sizi şeriatın gereğine göre kulluk hakkını yerine getirmeye hidayet etti ve yönlendirdi. O vazifelerini güzel yapan iyi kulları müjdele. Bir rivayette yer aldığı üzere, ayette geçen ihsan, Allah'a onu görür gibi ibadettir. Bunun sıhhat delili ise, sahibinin kalbindeki yorgunluğun düşmesidir. Böyle bir insan, herhangi bir şeyi fazla görmeyeceği gibi, herhangi bir şeyden de yorulmaz.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Mutaffifin Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır. Günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır. Şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır. Sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyyun'dadır. İlliyyun

0: tisnimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ercan Kiraz. Nahl Suresi 22 ila 25. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman öncekilerin masalları dediler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: tarihinin en önemli şahsiyetlerinden, dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
1: Kavramların Hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber ve hanımlarına ilişkin şu ayeti kerimeler yer alır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Tahrim Suresi 1. Ayet.
4: Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
2: Tahrim Suresi 3, 4 ve 5. Ayetler.
5: Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti, fakat eşi o sözü başkasına haber verip Allah da bunu peygambere bildirince, peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona, sırrı açıklayan eşine haber verince, o, bunu sana kim bildirdi dedi. Peygamber, bunu bana hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi dedi. Ey peygamberin eşleri, eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ne iyi, çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler de, bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Mürselat Suresi 41-50. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için. Şüphesiz biz, iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. O gün, vay yalanlayanların haline. Ey inkar edenler! Dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz sizler suçlularsınız. O gün, vay yalanlayanların haline. Onlara rükû edin, namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler. O gün, vay yalanlayanların haline. Onlar artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Düşkün bir vaziyette veya kederliyken veya boğularak veya ölüm anında şeytanın çarpmasıyla veya yılan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hakka Suresi 11 ila 37. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Nuh zamanında su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık ki bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin. Sura bir defa üfürülünce yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca işte o gün olacak olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde 8 taşıyıcı taşır. O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir. Onlara şöyle denir: geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için. Kitabı kendisine sol tarafından verilense şöyle der: keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım da yok olup gitti. Allah şöyle der: onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan zincire vurun onu. Çünkü o azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu. Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu. Bu sebeple bugün burada onun samimi bir dostu yoktur. Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sait Cengiz. İnşirah Suresi.

0: الله أكبر صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlü

0: ile beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Büşra Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Hud Suresi 25 ila 35. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: ben sizin için

0: apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum. Kavminin inkar eden ileri gelenleri, biz senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz dediler. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakalım, şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerindeysem ve o kendi katından bana bir rahmet vermiş de siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim, buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben o iman edenleri teklifinize uyarak kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey kavmim, eğer ben onları kovarsam beni Allah'tan kim koruyabilir? Hiç düşünmüyor musunuz? Size ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir. Nuh dedi ki, onu size dilerse ancak Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ben size öğüt vermek istesem de, eğer Allah sizi azdırmak istemişse, öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Ey Muhammed! Yoksa onu Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer onu uydurmuşsam suçum bana aittir. Ben de sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Musa'nın Hayatı 2. Bölüm. Kaçışın Sesi. Haber hızla yayılır. Musa adam öldürdü. Oysa Musa bunu planlamamıştır. Fakat zulüm düzeni niyetle değil sonuçla hüküm kurar. Bir adam koşarak gelir ve Musa'yı uyarır. Şehrin ileri gelenleri onu öldürmeyi konuşmaktadır. Hemen çıkması gerekir. Bu bir nasihattir. Musa korku içinde şehirden ayrılır. Ne bir haritası vardır ne de güvenli bir adresi. Sadece duası vardır. Rabbinden kendisini zalimler topluluğundan kurtarmasını ister. Yol onu Medyen'e götürür. Şuayb peygamberin diyarına. Vardığında susuzluk, yorgunluk ve açlık Musa'nın üzerindedir. Bir su kuyusu görür. Çobanlar sürülerini sulamaktadır. Bir köşede iki kadın bekler. Geri dururlar. Musa onlara neden beklediklerini sorar.

0: kadınlar, çobanlar çekinmeden yaklaşamayacaklarını ve babalarının yaşlı olduğunu söylerler. Musa gücüyle değil, adaletiyle öne çıkar. Kuyunun ağzındaki ağır taşı kaldırır, suyu çeker ve kadınların sürülerini sular. Sonra gölgeye çekilir ve dua eder. Rabbim, bana indireceğin hayra muhtacım. İyiliğin karşılığı bazen para değildir, bazen bir kapıdır. Musa'ya az sonra edeple yürüyen bir davet gelecektir. Güç ve emanet. Kızlardan biri edep içinde Musa'ya yaklaşır. Babasının yaptığı iyiliğin karşılığını vermek için onu çağırdığını söyler. Musa yürür. Rivayet edilir, kız önden giderken Musa ona arkadan gelmesini ve yönü tarif etmesini söyler. Bu bir ahlak inceliğidir. Bakışında, yolunda edebi vardır. Şuayb peygamberin yanında Musa başından geçenleri anlatır. Şuayb onu dinler ve korkmamasını söyler. Çünkü Musa zalimlerden kurtulmuştur. Sonra evin içinde bir başka konuşma geçer. Kızlardan biri babasına döner. Belgeselin omurgasını taşıyan cümlelerden biridir bu. Onu yanında çalıştırmasını ister. Çünkü çalıştırılacak en hayırlı kişinin güçlü ve güvenilir olan kişi olduğunu söyler. Güç. Ama sadece bilek gücü değil. Sorumluluk taşıyacak bir yeterlilik. Güven. Yani emanet bilinci. Bir insan ehil değilse iş yürümez, güvenilir değilse düzen bozulur. Bu iki kriter modern yönetim dilinde yetkinlik ve dürüstlük, yani etik olarak geçer. Kur'an kıssaları sadece geçmişi anlatmaz, bugün için ilke üretir. Şuayb Musa'yı yanında tutar. Musa yeni bir hayatın eşiğine gelir. Saraydan başlayan yolculuk, bir kuyunun başında insani bir imtihana, oradan da bir evin içinde emanet dersine dönüşür. Hazreti Musa'nın hikayesi burada bitmez. Bu sadece başlangıçtır. Zulmün karşısına dikilecek bir peygamberin adım adım inşa edilen yoludur bu. Bir sonraki aşamada vahiy, tebliğ, Firavun'la yüzleşme ve İsrailoğullarının sınavları vardır.
1: Peygamberlerimizin izinden.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız şunu bilin ki, Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için

0: için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü o gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Maide Suresi 72 ila 77. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: Ey İsrail oğulları, yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. Nasıl ilah olabilirler? İkisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da haktan çevriliyorlar. Ey Muhammed, de ki Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Şura Suresi 49 ila 53. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Cami-ül Beyan, Antevi

0: Ail Kur'an. Beka Yayınları'nın çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.
1: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara Suresi 105.
4: Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir.
2: Âl-i İmrân Suresi 64 ve 65. ayetler.
5: De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmez. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun biz Müslümanlarız. Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Yusuf Suresi 36 ila 42. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm, dedi. Diğeri, ben de rüyamda başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz, dedi. Yusuf dedi ki, sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı? Siz Allah'ı bırakıp, sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanızın yorumuna gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Yusuf, onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, "Efendinin yanında beni an," dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da, bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, altından kalkamayacağım borçtan, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları sevindirecek bir musibete duçar olmaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Yaşar. Müminun Suresi 1-11. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Yüce Allah'ın 99 ismini ezberlemek ve anlamlarını idrak etmek için Dursun Ali Erzincanlı'nın güzel sesinden Esmaül Hüsna Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Veli Solak. Âl-i İmran Suresi 16 ila 17. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salmatlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Bunlar, Rabbimiz, biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Sarıkaya. Müzemmil Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlar ise daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ömer. 15. bölüm. Bir ömrün hesapla kapanış.

0: Yıllar geçmişti. Ömer'in hilafeti fetihlerle dolu uzun bir yola dönüşmüştü. İran'dan Şam'a, Kudüs'ten Mısır'a kadar İslam'ın adaleti yayılmıştı. Ama onun omuzlarındaki yük, yüzündeki çizgilere, adımlarındaki yavaşlığa tek tek işlenmişti.
1: Ey müminlerin emiri! Artık saçların bembeyaz, adımların ağırlaştı. Biraz dinlensen.
2: Gençliğimde nefsimi dinlendirmedim. Şimdi yaşlılığında ümmeti dinlendiremem. Vücudum yorulsa da hesap korkusu beni uyutmuyor.
0: Hilafeti döneminde bir yıl geldi ki sonradan Ramade yılı diye anıldı. Kuraklık, kıtlık, toz ve kül gibi bir hava. İnsanların yüzü soldu, pencereler boş kaldı, çocukların sesi kısıldı.
3: Ey müminlerin emiri! Hiç olmazsa sen yağlı yemek yesen. Bu kıtlıkta seni diri tutmak ümmeti için daha önemli.
2: Ben ümmetten birinin karnı açken kendi karnımı nasıl doldururum? Eğer onların en zayıfı bu sofrayı görmeyecekse ben de görmeyeceğim.
0: Kıtlık boyunca öyle zayıfladı ki sakalı ve yüzü neredeyse tanınmaz hale geldi. Kendi nefsine ümmetten daha zor şartlar uyguladı ve o yıl

0: haksızlık cezalarını askıya aldı. Çünkü açlık insanların iradesini çalmıştı. Fetihler çoğaldıkça valiler, komutanlar da çoğaldı. Ömer hiçbirini dokunulmaz görmüyordu.
1: Ey müminlerin emiri, beni çağırdın.
2: Seni göreve getirmeden önce elinde neyin vardı?
1: Bir kılıcım, bir de binitim.
2: Peki şimdi?
1: Şimdi evlerim, mallarım, develerim var.
2: Ya sen bu görevi kullanarak haksız kazanç elde ettin? Ya da devlettekiler sana zulmetti de imkanlarını kısıtladı. Her iki halde beni ilgilendirir. Malları Beytülmal'e getir. Hakkın neyse onu bırakırım. Fazlası fakirlerin hakkıdır.
1: Emrin başım üstüne.
0: Ömer'in adaleti en çok da kendi tayin ettiği yöneticileri titretirdi. Çünkü o görev vermeyi imtiyaz değil, riskli bir emanet sayıyordu. Yıllardan bir yıl hacca gittiğinde Arafat'ta ellerini kaldırdı ve kimsenin pek anlam veremediği bir dua etti.
2: Allah'ım, bana şehitlik nasip et. Ama bunu Medine'de nasip et.
3: Ey Ömer, şehitlik savaş meydanlarında aranır. Medine, Resulullah'ın şehri. Burada nasıl şehit olursun?
2: Ben nasıl olacağını bilmem. Sadece Allah'tan isterim. O dilerse Medine'nin ortasında bile şehit eder kulunu.
0: Medine'de işçiler, köleler, azatlılar, değişik kavimlerden insanlar aynı şehirde yaşıyordu. Onlardan biri de sanatında mahir ama kalbinde öfke biriktiren bir zanaatkardı.
4: Ben çalışırım, çalışırım. Efendim benden ağır vergi ister. Müminlerin emiri adaletten bahsediyor. Bakalım bana ne diyecek? Ey müminlerin emiri, ben Mugire bin Şube'nin kölesiyim. Benden aldığı vergi kaldıramayacağım kadar ağır. Benim için adalet nerede?
2: Ne kadar vergi alıyor?
4: Aylık 100 dirhem.
2: Sanatını biliyorum. Yaptığın iş zor. Ama aldığın ücret de fena değil. Efendinin aldığı miktar çok ağır görünmüyor. Yine de onu çağırıp dinlerim. Aranızda ortak bir yol bulmaya çalışırım.
4: Demek seni adil sanmıştım.
2: Ben gördüğümü söylerim. Eğer haksızlık varsa ona da dur derim.
0: Ebu Lulu'e bu cevabı içine sindiremedi. Öfkesini kendi şeytanıyla besledi ve karanlık bir niyet içinde büyütmeye başladı. Bir sabah henüz fecrin soğuk ışığı doğmamışken Müslümanlar sabah namazı için mescitte toplandı. Ömer her zamanki gibi safların arasından geçti. Omuzlara hafifçe vurup safları düzeltti.
2: Safları sık tutun. Araya şeytan girmesin.
5: Allahu Ekber. Neler oluyor? Emire vuruldu. Ömer yaralandı.
2: Namazı. Namazı birisi kıldırsın.
5: Allahu Ekber.
0: Sabah namazı, gözyaşı, kan ve tekbirin bir arada aktığı bir ana dönüştü. Saldırgan çıkış yolu bulamayacağını anlayınca kendi canına da kıydı.
3: Ey müminlerin emiri! Kim yaptı bunu? Kim sana kıydı?
2: Saldırganın kim olduğunu duyunca onda başka canlığa yönelik bir intikam aramayın. Eğer bu Allah'ın benim için yazdığı sonsa ben onu kabul ederim.
6: Bu işi bir köle yaptı. Hepsine ceza veririm.
2: Hayır. Suçu işleyen sadece kendi yükünü taşır. Hiçbir topluluğu bir kişinin günahıyla cezalandırmayın. Allah katında her nefis kendi yaptığından sorumludur.
7: Bir şey içmesini isteyin. Ey müminlerin emiri, su yaradan dışarı çıkıyor. Bu artık dönüşü olmayan bir hal. Hazırlanman gereken başka bir yol var.
2: Elhamdülillah. Demek Rabbim şehitliği bana da yazdı. Hem de Resulullah'ın şehrinde. Borçlarımı ödeyeyim. Eğer malım yetmezse Ali Ömer'den tahsil edin. Yine yetmezse müminlerin emirinden isteyin. ama sakın Beytülmal'e yük olacak bir borç bırakmayın.
3: Ey Ömer, senin borcun ne ki bizim omuzlarımızda yük olsun?
2: Bazen bir misafire ikram için, bazen bir yetimin ihtiyacı için borçlandım. Benim için değil, onlar için harcadım. Ama yine de kul hakkı, kul hakkıdır. Çocuklarıma söyleyin, onlara büyük miras bırakmadım. Ama Allah'tan korkmayı öğrettim. Eğer takvaya sarılırlarsa, mal olmasa da kayıp yaşamazlar.
1: Ey müminlerin annesi Ayşe, Ömer yaralı halde yatıyor ve senden bir ricada bulundu. Diyor ki, Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in yanı benim için uygun görülürse o benim için şereftir. Aksi halde bunu hak etmediğimi bilirim.
8: Ben o yeri kendim için düşünmüştüm. Ama Ömer İslam'ın öyle ağır yüklerini taşıdı ki onu o iki dostun yanına defnetmek bizim için de şereftir. Git ona söyle, kabrini bağışladım.
1: Ey müminlerin emiri, Ayşe validemiz izin verdi. Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in yanına sen de defnedileceksin.
2: Allahu Ekber. Beni hiç olmadığım kadar yüceltilmiş hissettiren bir haber. Ama ben bu makama layık mıyım? Onu bilemem. Keşke bazı işlerde daha yumuşak olsaydım. Keşke bazı günahkarlar için daha çok ağlasaydım. Keşke kendi nefsimle daha fazla uğraşsaydım. Ama Allah rahmetini benden esirgemezse bütün eksiklerimi örter.
0: Ömer, ümmetin başsız kalmaması için son nefeslerinde dahi geleceği düşündü. 6 kişilik bir şura heyeti belirledi ve onlara adeta vasiyet gibi konuştu.
2: İçinizden biri benden sonra ümmete emir olacak. Kimin eline geçerse bilin ki kendi malını değil, Allah'ın kullarını taşıyan bir emaneti tutacak. Hak'tan saparsa size düşen onu uyarmaktır. Uymazsa yerine başkasını getirirsiniz. Akrabalarınızı önünüzde yürütmeyin. Onları arkanızda bırakın ki ümmet liyakat sahibi olmayanları kayırdığınızı düşünmesin. Allah'ım, bu makamı ben istemedim ama bana verildi. Ben gücüm yettiğince adalet için koştum. Eksiklerim, hatalarım bizden sana, bizden insanlara ulaşmışsa sen affet. Beni ne dünyayla ne de insanlar ne der kaygısıyla değil, sadece senin rızanla hesaba çek.
0: Ve böylece ömrünü adaletle yoğurmaya çalışan adam, bir kölenin hançeriyle Resulullah'ın şehrinde şehadet şerbetini içti. Cenazesi gözyaşları arasında Resulullah'ın yanına Ebu Bekir'in iki dostunun üçüncüsü olarak defnedildi.
5: Allahu Ekber.
0: Ömer'in adı tarihte Faruk olarak kaldı. Hakla batılı ayıran. Onun adaleti mahkeme duvarlarının ötesine geçti. Yetimin tenceresine, pazar terazisine, gece sokaklarında yürüyen gölgelerin gözyaşına kadar ulaştı. Bir kölenin şikayetini dinleyen halife, bir kadının Kur'an'la kendisini düzelttiği lider, Kudüs'ün anahtarlarını yamalanmış elbisesiyle teslim alan emir, kıtlık yılında yağsız ekmekle yetinip açlarla aynı sofraya oturan kul ve en sonunda öldüğünü ilan etmek yerine hesabının başlayacağını söyleyen bir yürek. Biz bu hikayeyi anlatırken sadece bir tarihi kişiliği değil, bir ömür boyu kendini hesaba çeken bir kalbi dinledik. Belki de Ömer'in gerçek mirası topraklar, zaferler değil, şu cümlede gizliydi: Fırat kenarında bir koyun kaybolsa ondan bile beni sorumlu tutar diye korkuyorum. Bu korku onu büyüttü. Bu korku adalete dönüştü. Bu adalet asırlar ötesine bir dua gibi ulaştı. Böylece Adi oğullarının çocuğundan Emirül Müminin Ömer'e uzanan bu yolculuğun sonuna geldik. Çöl sokaklarında babası Hattab'ın sertliğiyle büyüyen, Kabe'nin önünde kılıç kaldırmaya niyetlenmiş, sonra aynı Kabe'nin önünde gözyaşlarıyla secdeye kapanmış bir insan. Bu radyo tiyatrosu onun öfkesini değil, Rabbinin öfkesini merhamete dönüştürmesini ve hayatındaki yansımalarını anlatmak için yazıldı. Dinleyen her kalp için duamız şu: Ömer'in insanlara değil, önce kendine çevirdiği aynaya biz de bir an olsun bakabilelim.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Nur Suresi 58 ila 61. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar. Günde 3 defa sabah namazından önce öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu 3 vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne de onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır.

0: Yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Cuma Suresi 9 ila 11. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun, eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular, seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin bir ıslahçı oluşunu şöyle beyan buyurur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hud suresi 88. ayet.
3: Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzere isem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. İbrahim Suresi 5 ila 12. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş milletleri cezalandırdığı günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Hani Musa kavmine Allah'ın size olan nimetini anın. Hani o sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlar. Oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu. Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Musa şöyle dedi. Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır. Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin ki onları Allah'tan başkası bilmez haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz. Bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz dediler. Peygamberleri dedi ki gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi imana çağırıyor. Onlar, siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin dediler. Peygamberleri onlara dedi ki, biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik nimetini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Azametinle bilmediğim bir yerden bir belaya uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım. Azabından affına sığınırım. Gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Şems Suresi.

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.

فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذب

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklerle gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmezdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her bölümde yeniden düşünmeye, yeniden anlamaya bir davet. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat her pazartesi saat 20.30'da Wow Radyo'da.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dost doğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara

0: İşte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti. Yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım. Suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

0: Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari.
1: Rav Radyo'dan Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Programımıza önce İmam Buhari'nin Sahih-i Buhari'sinden hadislerle başlıyoruz. Evvabul Muhsar ve Cezaus Sait, yani hacda mahsur kalan, yani gidemeyen, hacca gidemeyen durumu ve avcılıkla ilgili durumları anlatıyordu. 35. hadis-i şerife geldik, 26. bab. İhramlının iki edik bulamadığı zaman iki mesli giymesi, bu yani ne giyeceği sorusuna verilen bir cevap. Şimdi diyor ki peygamberden işittim diyor, veda hacında Arafat'ta hutbe yaparken diyor ihramlı için ki edik bulamayan iki mes giysin. İzar, yani göbeğinden aşağısını örtecek bir bez bulamayan da şallar giysin buyurdu. Bunlar elbiseyle yani ilgili konular. Resulullah diyor ihramlı kimse elbiselerden neler giyer diye sorulduğunda, İhrama giren kimse gömlek, baş, bunu tekrar zikretmişti. Böyle buyurmuş oluyor Peygamber Efendimiz. Şimdi başka bir bahis. Eğer diyor kişi diyor izar bulamazsa diyor şalvar giysin diyor. Peygamber Efendimiz veda harcında diyor ihrama girecek kimse diyor izar bulamazsa şalvar, yani don giysin diyor. Ondan sonra başka bir bahis. İhtiyaç duyduğu zaman ihramlının silah kuşanması babı. İhramlı düşmandan endişe ettiğinde silah kuşanır ve fidye verir demiştir. Buhari İkrimen'i fidye vermek hakkında sözü mutabaa olunmamış, dikkate alınmamıştır diyor ondan sonra. Şimdi Peygamber Efendimiz hicretin 7. yılındaki Zülkade ayında umre yaptı. Mekke ahalisi onu Mekke'ye girmeye bırakmadılar, yani bu Hudeybiye şeyi. Nihayet Peygamber Efendimiz Mekkelilerle Mekke'ye hiçbir silah sokulmayacak, ancak kılıf içinde kılıç sokulacak diye hükümleşmişti. Yani kılıç olacak, yani olabiliyor yani. Ama bu tabi Peygamber Efendimiz'e hani bir saldırıya karşı yani olan bir tedbiri. Hareme ve Mekke'ye hac için ihramsız olarak girme. O hac ve umre yapmak isteyen kimseler ihrama girip telbiye okumakla okumayı emretmiş yani. Odunculara ve diğerlerine, yani Mekke'ye giriş çıkışları tekrarlanan şoför vesaire, yani ihrama girip telbiye etmeyi zikretmemiştir. Yani şimdi hizmet ehli var yani orada. Yani onlar böyle hacı gibi hani davranmaları gerekmiyor demiş oluyor. Başka bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz diyor Medine ahalisi için Zülhuleyfe'yi, Necd ahalisi için Karnel Menazil'i, Yemen ahalisi için de Yalemlem'i mikat yeri tayin etti. Bu mahalleler hac ve umre etmek isteyen bu memleketler ahalileriyle diğer memleketleri hakkında halkından yolları bu mevkilere uğrayan kimselerin mikat yerleridir. Bunlardan başka bu mikatlarda Mekke arasına memleketler halkı da bulundukları yerden ihrama girer diyor. Bu daha önce zikredilmişti bu hadis-i şerif. Şimdi Resulullah diyor fetih senesi Mekke'ye başından demirden bir miğfer olduğu halde girdi. Resulullah bu miğferi başından çıkardığı zaman bir kimse geldi de İbn-i Hatal Kabe'nin örtüsüne sarılmış duruyor dedi. Resulullah sahabilerine İbn-i Hatal'ı öldürünüz buyurdu.

öldürdü. Tabii öldürmediler galiba onu. Yani nasıl adam kaçtı. Bu tabii fetih zamanında hani olan bir şey. Savaş esnasında o esnada. 30. bab, insan üzerinde gömlek olduğu halde bilmeyerek, yani ihrama girdiğinde. Ben diyor Resulullah'ın beraberindeydim diyor. Ona üzerimde bir cübbe, sarılık izi yahut benzeri bir boya izi bulunmuş bir kimse geldi. Ömer İbnül Hattab bana üzerine vahiy indiği zaman Resulullah'ı görmeyi arzu eder misin der dururdu. Bu sırada Resulullah'a vahiy indi. Sonra Resulullah'tan vahiy hali sıyrıldı, yani çıktı. Resulullah o gelen kimseye harcında yapa geldiğin işleri umrende de yap buyurdu. Bu arada bir adam diğer bir adamın elini ısırdı. Yani eli ısırılan kişi elini çekmekle ısıranın dişlerinden birini kökünden söktü. Peygamber o sökülen dişi heder kıldı. Yani onu diyetsiz bıraktı. Yani enteresan yani. Ama duruma göre tabii olan bir şey olabilir bu. Yani elini ısırıyor, dişi çıkıyor. Ona bir diyet ödetmiyor yani. Yine daha önce zikredilen bir şey tekrar ediyor burada. Hani adam devesi işte azgınlaşıyor ve adamı öldürüyor. Ve Peygamberimiz onu kokuları olmadan defnettiriyor. Yani kok sürmeyin ona diyor. Yani hacı gibi ve umre şey gibi muamele ediyor ona. Aynı hadis-i şerif tekrar ediliyor. Başka bir hadis-i şerif. İhramı içinde öldüğünde yıkanma, kefenlenme bahsi. Bir adam diyor peygamberin beraberine vakfa yapıyordu. İhramlı haldeyken dişi deresi. Aynı hadis-i şerif 3 kere tekrar edilmiş oldu. Cüheyne kabilesinden bir kadın Peygamber Efendimiz'e geldi ve annem hac yapmayı adamıştı fakat hac yapamadan öldü. Ben onun vekil olup onun adına hac yapabilir miyim diye sordu. Peygamber evet, annen tarafından vekaleden sen hac yap. Şu hususta nereye ettin bana haber ver. Şayet ananın üzerine bir kul borcu olaydı, ananın o borcu, bu yani başkası adına da harcı yapılabilir. Mesela annenin diyor borcu olsaydı onu ödemez miydin? Öderdim diyor. Dolayısıyla burada da Allah'a borcu var, onu ödemiş olursun diyor. Allah hakkı ödenmeye başkalarından daha ziyade layıktır diyor. Çok güzel bir hadis-i şerif bu. Evet, başka bir hadis-i şerif, 34. bab, binek üzerinde durmaya gücü yetmeyen kimse adına hac yapma. Bir kadın işte evet, ya Resulallah Allah'ın kulları üzerindeki hac farizesi babama çok yaşlı ihtiyarlığında erişti. O binek devesi üzerinde dümdüz durmaya takat yetiremiyor. Onun yerine vekaleten benim hac yapmam. Burada birinde anne diyor, birinde baba diyor. Evet diyor, yapabilirsin diye cevap verdi Peygamber Efendimiz. Ondan sonra peki kadın erkek adına yapabilir mi? Hasam kabilesinden genç bir kadın geldi. Bu sırada Fadl o kadına bakmaya, kadına Fadl'a bakmaya başladı. Peygamber de Fadl'ın yüzünü eliyle kadından diğer tarafa çevirdi. Bu esnada kadın Allah'ın bu hac farizesini babama, yani binek üzerinde duramaz halde yaşlı bir ihtiyarken erişti. Ben onun vekili olup onun yerine hac yapabilir mi? Peygamberimiz de evet yapabilirsin diye cevap verdi. Dolayısıyla hani buradaki hani kadın hani bir erkek yerine dediği karı koca değil de kadın babası yerine yapmış oluyor bunu. Ondan sonra Abdullah İbni Abbas şöyle diyor. Resulullah Mina'da dikilmiş namaz kıldırırken ben de ihtilam olma devrine yaklaşmış olduğum halde dişi bir eşek üzerinde karşıdan geldim. Eşeği yürütüyordum. Birinci safın önünden yürüdüm. Sonra eşekten indim. Eşek yerin bitkilerinden yedi. Ben de insanlarla beraber Resulullah'ın arkasında saf tuttum. Çocukların hac yapması bahsi onunla ilgili yani. Dolayısıyla henüz bülüğ çağına girmediğim halde hac yaptım diyor. Yezid diyor, ben 7 yaşında olduğum halde Resulullah'la beraber bana hac yaptırıldı diyor. Yezid için ona peygamberin ağırlıkları için de hac yaptırılmıştır diyor. Yine kadınların hac etmesi babı. Ömer İbnül Hattab yaptığı son hacında peygamberin kadınlarına izin vermiş ve onların beraberlerini Osman İbni Affan ile Abdurrahman İbni Affan'ı göndermiştir. Af'ı göndermiştir. Ondan sonra Hazreti Ayşe şöyle demiş. Ben ya Resulullah biz kadınlar sizinle beraber çıkıp gazve yahut mücadele edemez miyiz dedim. Yani savaşamaz mıyız? Resulullah siz kadınlar için cihadın en iyisi ve en güzeli hac etmektir. Makbul olan hacdır buyurdu. Hazreti Ayşe artık ben bu sözü Resulullah'tan işittiğim zamandan sonra hac etmeyi terk etmem demiştir. Yani kadınlar hani hac yapabiliyor. Artık hani gelme gitme şartları tabii ayrıca düzenleniyor ama hac yapıyorlar tabii. O da şimdi gelme gitme şartları. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Hiçbir kadın mahrem sahibi bir kimsenin beraberinde olmadıkça sefere çıkmasın. Kadının beraberinde mahrem bulunmadıkça yanına hiçbir erkek girmez buyurdu. Peygamberin bu yasaklaması üzerine sahabilerden biri ya Resulallah ben şu ve şu

askerler içinde gazaya çıkmak istiyorum. Halbuki kadınım hac etmek istiyor dedi Resulullah. Sen de kadınının beraberinde çık buyurdu. Yani hacca git yani dedi. Başka bir hadis-i şerif. Peygamber İbn Abbas diyor. Peygamber diyor hacdan diyor Medine'ye döndüğünde Ensar'dan bir kadın Ümmü Sinan'a bizimle beraber hac etmenden seni ne men eden nedir? Yani niye gelmedin diyor kadına. Ümmü Sinan da kocası Ebu Sinan'ı kastederek bunun iki devesi vardır. Bunların birine binip hacca gitti. Öbürü de bizim bir arazimizi suluyor dedi. Yani Hazreti Peygamber de Ramazan'da umre yapılması benim beraberimde hac etmeye bedel olur buyurdu. Yani bari umre yapın yani dedi. Dolayısıyla yani yapın yani kadın koca beraber hani yapın. Ben diyor peygamberin diyor beraberinde 12 defa diyor gaza etmiş olan Ebu Said el-Hudri'den işittim. Şöyle dedi. Dört şey var ki ben onları Resulullah'tan işittim. Yahut da başka bir rivayette şöyle demiş. Peygamberden son derece dikkatimi çeken ve hayretimi toplayan dört hikmetli şey işittim. Bir, yanında kocası yahut nikah geçmez bir hısmı bulunmaksızın bir kadın iki günlük mesafeye yolculuk etmez. Şimdi bu bence çok yani anlaşılabilir bir şey. Yani gerçekten yani güvenliğin olmadığı bir yerde yani kadın değil bazen erkek de etmez gibi geliyor bana. Yani hakikaten zor bir şey yani. Ondan sonra ikincisi Ramazan ve Kurban bayramlarında oruç tutmak yoktur. Yani bunu şaşırmamak lazım tabii. Üçüncüsü iki namazdan sonra namaz kılmak sabit değildir. İkindi namazından sonra güneş batıncaya kadar, sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar. Dördüncüsü hiçbir mescide adama yarak sefer için yükler bağlanmaz. Ancak şu üç mescide sefer edilir. Mescid-i Haram, benim bu mescidim ve Mescid-i Aksa. Evet. Bunlar yani anlaşılan konular. Bu tabii son madde enteresan. Çünkü Mescid-i Aksa yani o dönem nasıl bir durumdaydı onu tam bilmiyoruz yani. Ama Mescid-i Nebevi ile Harem onlar zaten biliniyor. Kabe'ye kadar yürüme, iyi vakfetme meselesi. Peygamberimiz diyor iki oğlunun arasında onlar tarafından sevk olunan ihtiyar bir kimse gördü ve bunun hali nedir böyle diye sordu. Oğulları yaya Kabe'ye yürümeyi adadı dedi. Peygamberimiz Allah bu ihtiyarın kendi nefsini azaplandırmasından müstahanedir. Yani böyle sıkıntı. Şimdi adam yürüyerek Kabe'ye gidiyor. Yani hiç ata binmiyor şey yapıyor falan filan. Ve şey neyse deveye. Yani bunu da böyle bir takva gibi anlatıyor. Öyle değil diyor Peygamber Efendimiz. Yani Allah böyle bir aşırı ibadetten müstahanedir. Şimdi bu birçok yerde olan bir şey. Mesela Tibetlileri görmüştüm. Mesela böyle televizyonda bir belgeselde hacılar işte hacca giden kişi yerlerine kadar böyle secdeye de gidiyorlar filan. Ondan sonra işte bazı insanlar böyle gidiyor yani her adımdan sevap var diye ama Peygamber Efendimiz bunu en azından o hadise ekseninde uyarmış oluyor. Kız kardeşim diyor Ümmü Habban Betullah'a kadar yaya yürüyüp ziyaret etmeye adamış ve zayıflığından dolayı kendisi için peygamberin bu husustaki reyini istemesini bana emretmişti. Peygamberden fetva istedim. Peygamber evvela yaya yürüsün, yorulunca binsin buyurdu. Yani biraz yürüsün ondan sonra yani sözünü yerine getirsin sonra yorulunca tek bir şeye binsin demiş oldu. Evet bu böyle. Buradaki bahisler de bitmiş oluyor. Ondan sonra Medine'nin faziletleri diye bir bahis geliyor. Buna başlayalım. Bir müddet de buradan yani okuyacağız. Yani hac bahislerinin en azından fıkıh kısımları sona erdi. Şimdi birincisi Medine'nin haremi babı. Normalde şimdi harem Mekke. Ama Peygamber Efendimiz Medine'yi de yani şey, o fazileti dahil ediyor. Enes'ten diyor aktarıyor. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuş. Medine şuradan şuraya kadar haremdir. Bu sahanın ağacı kesilmez. Burada bidat çıkarılmaz. Kim bu Medine haremi içinde kitap ve sünnete aykırı bir bidat ortaya koyarsa Allah'ın melekleri ve bütün insanların laneti o kimse üzerine olsun. Yani bir bakıma vakfetmiş oluyor. Yani o bölgeyi Peygamber Efendimiz o yeri vakfetmiş oluyor. Bu tabii dolayısıyla yani bidat çıkarılmasın. Yani burası böyle bir şey olarak kalsın. Bu nedenle şimdi Medine örfü diye bir kavram ortaya çıkıyor. Yani bidat orada yoktur gibi. Peygamberimiz Medine'ye geldi ve mescidin bina edilmesini emretti diyor. Enes bin Malik aktarıyor. Bunun için Neccaroğulları, ey Neccaroğulları bu arsanızın bedelini bana söyleyin dedi. Onlar onun bedelini istemiyoruz. Biz onu Allah'a bırakıyoruz dediler. Peygamber bedelini ödedi diyor. Sonra oradaki müşrik kabirlerinin kaldırılmasını emretti. Kabirler açılıp başka tarafa taşındı. Sonra harabelik yerlerin düzeltilmesini emretti. Oralar da düzeltildi. İçindeki yabani hurma ağaçlarının kesilmesini emretti. Onlar da kesildi. Bu hurma gövdelerini mescidin kıble tarafına dizdiler diyor. Yani dolayısıyla
aslında Medine'nin, hani Peygamber Efendimiz'in bulunduğu bölge şeyi aslında kendisi imar etti. Kendisi yani ihya etti. Oralar işte böyle kabirler, mezarlar, işte yabani şeyler filan. Bunlardan hani dikenlikler vesaire filan. Onları oradan kaldırdı Peygamber Efendimiz ve parasını ödedi yani şey olarak. Şimdi Ebu Hureyre'den aktarılıyor. Peygamber Efendimiz şöyle demiş. Medine'nin iki kara taşlığı arasındaki saha benim dilimle harem kılındı. Yani nasıl ki yani Mekke'nin hani bütünü, yani bugünkü bütün değil de yani şimdi Kabe, yani o bölüm harem. Burada bir yer harem kılınmış oluyor. Yine Ebu Hureyre dedi ki Hariseoğullarına gel ve ey Hariseoğulları, ben sizi harem sahasından dışarı çıktığınızı görüyorum dedi. Sonra onların harem dairinde bulunduklarını hatırladı da hayır, sizler harem içinde ikamet etmektesiniz diyerek onlara iltifat etti. Yani taşınıyorlar demek ki, yani veya biraz daha başka yerlere, yani evler yapıyorlar falan. Böyle. Şimdi Ali şöyle demiştir diyor. Bizim yanımızda şeriat hükümlerinden yazılı olan şey Allah'ın kitabıdır. Bir de peygamberin şu sayfasıdır. Medine şuraya kadar. Ayr dağı arası haremdir. Kim Medine'nin bu harem sahası içine bir bidat çıkarırsa yahut bir bidatçıyı barındırırsa Allah'ın azabı, meleklerin laneti ve bütün insanların nefreti onun üzerine olsun. Ondan ne bir sarf ne de bir adl kabul olunmaz. Yani evet, Müslümanların emanı birdir. Kim bu bir Müslümana verdiği ahdi bozarsa Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Ondan ne bir sarf ne de bir adl kabul olunmaz. Her kim de kendi velilerinin ve efendilerinin izni olmaksızın başka bir kavmi veli ve efendi edinirse bu kimse üzerine de Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti yağsın. Bu kimselerden de ne bir sarf ne de bir adl kabul olunmaz. Şimdi yani anlaşmaları bozmak, yani rastgele, yani gidiyorsun başkasıyla anlaşma yapıyorsun falan, toplumsal düzeni bozuyorsun. Ondan sonra bir köle bir topluma, bir kabileye ait, onu değiştiriyor vesaire filan. Yani Peygamber Efendimiz bu düzeni korumak muradıyla bunu söylemiş oluyor. Medine'nin fazileti ve onun şerli insanları dışarıya süreceği babı. Şimdi Ebu Hureyre'den geliyor. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Ben bir beldeye konaklamakla emrolun, hicret etmekle emrolunum ki o belde diğer beldeleri yer, yener yani. O beldeye Yesrib diyorlar. Halbuki o Medine'dir. O şerli insanları demirci körüğünün demirin kirini giderdiği gibi sürüp dışarıya atar. Çok enteresan ya. Vahiyel Medine. Tenkin nase kema yenkil kiru habesel hadis. Evet. Yani Medine böyle, yani böyle bereketli bir şehir. Çünkü peygamber kuruyor orayı. Peygamberin beraberinde Tebük'ten döndük. Nihayet Medine üzerine yukarıdan baktığımızda peygamber işte Tabe buyurdu. Yani güzel şehir, yani hoş şehir anlamında. Medine'nin iki kara taşlık tepe, yani bölüm olması. Ben diyor Medine'den, Ebu Hureyre şöyle derdi diyor. Ben Medine'den ceylanları otlar halde görmüş olsam onları ürkütmem. Resulullah Medine'nin iki kara taşlı tepesi arası haramdır. Yani haremdir yani buyurmuş oluyor. Dolayısıyla şimdi hani Medine'de yani Mekke'ye mülhak kılınıyor. Yani Müslümanlar için sadece Mekke değil Medine'de mülhak kılınıyor. Ama bunlarla ilgili tabii fıkıh şeyini göreceğiz yani. Medine'den yüz çevirip uzaklaşma meselesi. Resulullah'tan işittim şöyle buyurdu diyor. Ebu Hureyre'den geliyor. Bir zaman gelecek ki nesiller Medine'yi şu üzerinde bulunduğu hayır ve bereketlerine rağmen terk edecekler. Medine'de rızkını arayan afiyetli hayvanlardan, yani canavarların ve kuşların afiyetlilerinden başka kimse bulunmayacaktır. Medine'ye en son gelen ve koyunlarına sayha ederek giren Müzeyne kabilesinden iki çoban olacaktır. Bunlar da Medine'yi bomboş bir halde bulacak ve nihayet Seniyetül Veda mevkiine vardıklarında bunlar da yüzleri üstüne düşeceklerdir. Yani Medine böyle boşalacak filan. Evet. Şimdi yine Süfyan İbni Zübeyir şöyle diyor. Ben Resulullah'tan işittim şöyle buyurdu. Yemen fethedilecek. Yemen fatihlerinden bir topluluk gelecek. Hayvanlarını Medine'ye sevk edecek. Ailelerini ve kendilerine uyanları yükleyecekler. Yemen'e taşıyacaklar. Halbuki bunlar bilselerdi Medine kendileri için hayırlıdır. Şam da fethedilecek. Ora fatihlerinden de bir topluluk gelecek. Hayvanlarını Medine'ye sevk edecek. Ailelerini ve bunlara uyan kimseleri yükleyecek. Şam'a göç edecekler. Halbuki Medine bunlar için daha hayırlıdır. Irak da fethedilecek. Irak fatihlerine bir topluluk da gelecek. Hayvanlarını sürüp gelecekler. Ailelerini ve bunlara uyanları yükleyip Irak'a gidecekler. Halbuki Medine kendileri için daha, bunlar bilmiş olsalardı Medine'den ayrılmazlardı. Şimdi bunlar tabii gerçekleşiyor. Yani Medine'den insanlar Yemen tarafına da muhtemelen gidiyorlar ama daha çok işte Şam tarafına, daha çok Irak tarafına, yani zengin beldelere doğru gidiyor tabii Müslümanlar.
Ondan sonra yani bu

çok önemli bir vaka yani hani şeyi. Ama tabii hiçbir zaman tam olarak o kadar terk edilmiyor. Yani Medine yine kalabalık kalıyor. Yani bugün içinde mesela o şekilde kalabalığını sürdürüyor yani. Ama Peygamberimiz yani işte bir mucize olmak üzere şeyi söylüyor. Yani Medine yani Yemen fatihler dediği şu yani. Şimdi insanlar gelecek, buradan hayvanlarını alacak, o tarafa doğru gidecek. Ailelerini alıp gidecekler. İşte Irak'a gittiler. Belki İran da var mesela, Şam var. İşte başka yerler var falan. Buralara doğru gittiler yani. 6. bab El iman yerizu ilel Medine. İman Medine'ye toplan. Çok enteresan. Ebu Hureyre aktarır. Resulullah şöyle demiş. Yılan kendi yuvasına toplandığı gibi iman Medine'ye toplanır. Yani bir şehrin tabii övülmesi yani hakikaten. Medine yani burası. Ayşe binti Sa'd şöyle diyor. Babamdan diyor işittim. Peygamber, o da peygamberden işitmiş. Medine ahalisine kötülük planlayacak olan herhangi bir kişi tuzun su içinde erimesi gibi erir. Allah Allah. Ondan sonra başka bir hadis-i şerif. Medine'nin taştan yapılmış büyük binaları babı. Şimdi Peygamberimiz diyor Medine'nin taştan yapılmış yüksek binalarına yukarıdan baktı da benim görmekte olduğum tehlikeleri görebiliyor musunuz? Ben evlerinizin aralarına dökülecek fitne ve felaketi yerlerini yağmur sellerinin açtığı yarlar gibi görüyorum buyurdu. Yani şimdi zenginliği görüyor tabii Peygamber Efendimiz. Yani bunun daha sonra neler getireceğini tabii biliyor böyle. Deccal Medine'ye girmez bahsi. Şimdi Abdurrahman İbni Af'tan geliyor. O da Ebu Bekre'den aktarıyor. Peygamber Medine'ye Deccal, Mesih'in değil kendisi korkusu bile giremeyecektir. O fitne günlerinde Medine'nin 7 kapısı olacak. Bir her kapı önünde 2 melek bulunacaktır buyurmuştur. Medine'nin giriş çık yani bu Deccal meselesi önemli. Yani kıyamet vakti veya onun daha öncesini artık bilmiyoruz. Bu Medine'ye giremeyecek. Hatta işte meşhur şey hadisi var. İbn-i Sayyad hadisi. Mesela İbn-i Sayyad'a soruyorlar. Yani birisi diyor ki sen diyor Deccal misin diyor. Ya diyor Deccal olsam diyor Medine'ye nasıl gireyim diyor. Peygamberin hadisi var diyor. Böyle rivayetler var. Başka bir hadis-i şerif. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Beldelerden her bir beldeyi muhakkak Deccal çiğneyecek. Mekke ile Medine bu istiladan müstesna. Medine'nin giriş çıkış deliklerinden birisi üzerinde muhakkak orayı korumakta olan saf melekler bulunur. Saf saf melekler bulunur. Sonra meleklerin bu surette muhafazasında bulunan Medine şehri ahalisiyle beraber 3 defa sarsılır. Allah Medine'deki her bir kafir ve münafıkı Medine dışına çıkarıp atar. Yani korunmuş bir şehirdir. Yani harem kılınmasının yanında bir de böyle şehir korunmuş oluyor. Başka bir hadis-i şerif. Ebu Said Hudri şöyle diyor. Resulullah bizlere Deccal'in fiil ve hallerinden uzun bir hadis aktardı diyor. Şunlar da söylemiş. Deccal diyor Medine kapılarından içeri girmesi kendisine haram kılınmış olduğu halde gelir. Medine'nin etrafındaki bazı çoraklı, çakıllı arazilere iner. O gün Medine halkının en hayırlısı olan bir kimse yahut insanların hayırlısından olan bir kimse Deccal'e karşı çıkar ve şehadet ederim ki sen Resulullah'ın bize hadisinde haber vermiş olduğu Deccal'sin der. Bunun üzerine Deccal etrafındaki şaki kimselere şimdi ben bu adamı öldürür sonra diriltirsem reyiniz nedir? Yani ne düşünüyorsunuz benimle ilgili? Onlar da der ki kötü kimseler hayır şüphe etmeyiz derler. Deccal o kişiyi hemen öldürür sonra da diriltir ve onu diriltir diriltmez o kimse vallahi benim senin Deccal olduğum hakkında bugünkü kanaatim muhakkak bundan evvelki imanından daha kuvvetlidir der. Yani adamı öldürüyor, diriltiyor. Bu defa Deccal mahiyetine bu adamı öldürünüz. Artık ben bundan sonra onu öldürmeye musallat kılınmam, muktedir kılınmam der demiş oluyor. Yani böyle Deccal ile ilgili şeyler. Yani Medine ahalisinin yani Deccal'e karşı şeyleri. Yani bunları tabii bilmiyorum nasıl yorumlar, nasıl lazım. Peygamber'e bir Arabi geldi de İslam üzere onunla biat etti ona. Adam ertesi günü kızım kararmış olarak tekrar geldi. Ve benim biatimi çöz dedi. Peygamber bu teklifi kabul etmekten 3 defa imtina etti. Sonunda Medine şehri demirci körüğü gibidir. Kirlisini kötüsünden dışarı atar da halis temiz olan kalır buyurdu. Evet, enteresan bir hadis-i şerif. Yani dolayısıyla yani bu adamı da atıyor yani hani bu şehirden atıyor.
Şimdi Peygamber Efendimiz diyor Uhud Harbi'ne çıktığında sahabileri arasında bir takım insanlar yoldan geri dönünce

babta. Peygamberimiz şöyle demiş: "Ey Allah, Mekke'ye bahşettiğin bereket ve hayrın iki mislini Medine'ye müyesser eyle," dedi. Yani dua ediyor. Peygamberimizin duaları var tabii. Peygamber diyor bir seferden geldiğinde Hazreti Enes aktarıyor. Medine'nin yüksek duvarlarına bakıp görünce devesini salıverdi. Deveden bir başka hayvan üzerine binmiş bulunursa Medine'ye sevgisinden dolayı binitini harekete getirirdi. Evet. Yani Peygamberimiz Medine'yi çok sevmiş yani. Evet. Enes şöyle demiştir diyor. Ensardan Salime oğulları mescidin yakından göçüp gelmek istedilerdi. Resulullah Medine'nin etrafının boş ve ıssız bırakılmasını çirkin gördü ve onlara "Ey Selime oğulları, sizler ayak izlerinizin sevabını hesaba almıyor musunuz?" buyurdu. Bunun üzerine onlar da mescide uzak olan yerlerine ikamet ettiler. Yani oradan mescide doğru gelin. Yani ayak izlerinizle, yani o şey, onların sevabını alın gibi. Bu tabii bir düzenleme şeyi de olabilir tabii. Çünkü herkes hani daha yakına doğru gelmek istiyor ve yani hastalıklar, şunlar bunlar hani ortaya çıkabilir falan diye bir düzenleme işi oluyor. Başka bir hadis-i şerif, yani önceki hadisin bir devamı gibi. Ebu Hureyre'den geliyor. Hazreti Peygamber, "Benim evimle minberim arasındaki saha cennet bahçelerinin bir bahçedir." Bu meşhur yani hani şeyde. Hani şimdi de insanlar tabii orada namaz kılmak için böyle mücadele ederler. Hazreti Ayşe şöyle demiş. Resulullah Medine'ye hicret edip geldiğinde babam Ebu Bekir ile Bilal sıtmaya tutuldu. Ebu Bekir kendisini sıtma nöbeti tuttuğunda şu beyti söylerdi: "Her insana ailesi içinde sabahın hayırlı olsun denilmiştir. Halbuki ölüm insanoğluna pabucunun tasmasından daha yakın. Kulli imriin musabbahun fi ehli." Yani herkes kendi ailesi içerisinde sabahlar. "Vel meftu etna min şiraki nalihi." Halbuki ölüm ona yakın yani. Yani böyle sabaha kalkıyoruz ama ölüm çok yakın bize derdi diyor. Bilal Habeşi de kendisinden humma nöbeti sıyrılınca şu beytleri terennüm edip sesini yükselterek söylerdi diyor. "Ela leyte şiiri bilen diye, ah bile bilseydim Mekke vadisinde etrafını ızhır ve celil otları sarmış olduğu halde bir gece olsun geceler miyim? Bir gün gelip de Ukaz'daki Mecenne sularının başına varır mıyım? Mekke'nin Şame ve Taif dağları acaba bir kere daha bana..." Allah Allah, yani nasıl bir şey yani, hani Mekke'yi ne kadar özlüyor ya, yani orada ne gördün, yani orada sıkıntıdan başka ne çektin falan, böyle Mekke ile ilgili böyle bir şiir söylemiş oluyor Hazreti Bilal. "Ya Allah, Şeybe İbni Rebiya'ya, Utbe İbni Rebiya'ya ve Umeyye İbni Halef'e lanet et. Onlar bizleri zulmedip arazilerimizden çıkardılar da veba arazisine gelmeye mecbur ettiler," diye beddua ederdi. Yani Medine'yi pek sevmemiş yani Bilal, yani Hazreti Bilal. Buralar sıkıntılı yerler yani. Resulullah bunları işittikten sonra, "Ey Allah, bizlere Mekke'yi sevdirdiğin gibi yahut ondan daha fazla Medine'yi de sevdir. Ey Allah, sağ ve müd ile ölçülen rızıklarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Ey Allah, Medine'nin havasını bizim için sıhhatli eyle. Hastalıklardan salim kıl. Hummasını ve sıtmasını da Cufe'ye naklet," diye dua buyurdu. Ayşe peygamberin duasının kabul olduğuna işaret ederek, "Medine'ye hicret edip geldiğimizde Medine Allah'ın en vebalı, en hastalıklı arazisiydi," demiştir. "Medine'nin bu tan sahrasındaki vadiden acı bir su akardı," demiş. Yani dolayısıyla yani Medine hakikaten bir yaban yerdi. Yani hastalıkların olduğu, sıkıntıların olduğu vesaire falan filan. Ondan sonra böyle dualarla peygamberimiz aldığı işte tedbirlerle yani oraları şey yaptı, imar etti diyelim. Ama Bilal Habeş'in şeyi enteresan gerçekten. Başka bir hadis-i şerif daha okuyalım. Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer: "Ya Allah, bana kendi yolunda şehitlik nasip et ve benim ölümümü de Resulü Muhammed'in beldesine yap," diye dua etmiştir diyor. Şimdi Hafsa diyor ki, "Ben," diyor, "Ömer'den," yani babasından, "bunun benzeri bir dua işitmiştim," diyor. Dolayısıyla o da orada şehit ediliyor falan. Şimdi böylece hani Medine'nin yani Mekke üzerine çok konuştuk. Yani hac vesaire filan. Medine'nin de harem oluşu, Peygamberimizin oraya duaları. Yani o şehri imar ediş, yani böyle dualarla hani imar edilmiş bir şehir. Yani bunu böyle aktarmış oldu. Buna böyle bir yer ayırması da hakikaten çok dikkat çekici. Yani İmam Buhari'nin çok dikkat çekici bir konu olmuş oldu. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta artık oruç bahsine geçeceğiz. Yani hac bahsi sona erdi. Oruçtan devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim okumaya devam edeceğiz.

0: düşünce ve hayatta Kur'an-ı Kerim.
1: Efendim Vav Radyo'dayız. Düşünce ve Hayat programında yeni bir sureye başlayacağız. Haşr suresine. Bu Haşr suresinin işte Huvallahu'l-lezi diye bilinen yani Haşr kısmı çok meşhurdur. Yani akşam namazlarından sonra genellikle okunur. Ben de bu sureyi daha önce hiç okumamıştım radyoda. Böyle bir okuyalım diye arzu ettim. Şimdi Haşr suresi, haşr yani diriliş, toplanış. Yani kıyametten sonra insanların toplandığı yer, onunla toplanma hadisesi yani. Medeniyetun, Medine'de nazil olmuş bir suredir bu. Ve işrun ayet, işte erba ve işrun yani 24 ayet-i kerimeden müteşekkil. Dolayısıyla yani orta uzun bir sure yani da yani kısa bir sure de olabilir. Ondan sonra Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde her ne var ise ma yani bütün olan her şey ne varsa Allah'ı tesbih etti. Yani

eder ve et, yani eder de denir ve geniş zaman etmektedir diyor ama etti yani sebah, yani bu etti ne demek, yani etti yani, yani bu böyle oldu, yani dolayısıyla böyle olacak, yani hep böyle olacak. Göklerde ve yerde her ne var ise bu, şimdi hani yerdeyi biraz daha geniş düşünüp işte şey de olabilir, yani mikro dünya, yani küçük dünya de olabilir. Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard, yani göklerde ve yerde, yani yukarı, yani büyük dünya ve küçük dünyada olan her şey, yani Allah'ı tesbih ediyor. Şimdi tesbih nedir? Yani bu tabii konuşulan hani bir konudur. Tesbih esas itibariyle Subhanallah, yani Allah münezzehtir tabirinde demektir. Yani Allah'ı tenzih etmek. Dolayısıyla şimdi her şey ve herkes Allah'ı tesbih eder ama aynı zamanda Allah'a hamd eder. O zaman şimdi hamd ile tesbih arasında böyle bir ilişki var. Yani hamd de bir, yani tesbih biçimi gibi. Her şey Allah'a tesbih eder, Allah'a hamd eder. Böyle hani diyoruz. Ve huvel azizul hakim. Allah ise azizdir. Yani yücedir. Yani ulaşılmazdır ve hakimdir. Dolayısıyla şimdi burada bir paradoks vardır. Daha doğrusu bir paradoksa düşmeyelim diye ayet-i kerime bu şekilde yani gelmiştir. Yani buna Allah muhtaç mıdır? Yani böyle bir şeye Allah muhtaç mıdır? Değildir. Tabii ki değildir. Dolayısıyla şimdi Allah aziz iken bu tesbih oluyor veya bu hamd oluyor. Onun için mesela vehuvel azizul hakim, yani Allah azizdir. Yani herhangi bir şeye muhtaç değildir. Herhangi bir şeye ihtiyacı yoktur. Ama buna rağmen Cenab-ı Hak bütün her şeyi böyle yaratmıştır anlamına geliyor. Şimdi bu konu, yani bu iki ayet arasında veya bu iki ifade arasında ilişki kurmadığımızda insan zihninde tabii çok ciddi hani sorunlar hani oluşabiliyor. Çünkü şimdi yarattığı şeyle ilişkisi nedir Allah'ın? Yani bu tesbih ise, bu tahmid ise o zaman şimdi yani şeylerin bir amaç için yaratılmış olması lazım ve bu amaç için yaratılan şeyler de netice itibariyle Allah'ta bir gaye anlamına gelecek. Dolayısıyla bir eksiklik yani ifade edecek. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Yani Allah'ta bir eksikliğin olması söz konusu değil. Bu nedenle şimdi Allah aziz ve hakimdir diye tavsif edilerek, yani aziz ve hakim isimleri zikredilerek efendim Allah'ın alemini, Allah'ın alemdeki şeyleri yaratmasının ona bir katkı olmadığı gösterilmiş oluyor. Zaten işte dindarlık da bunun üzerine kurulu. Yani mesela biz namaz kılıyoruz, biz oruç tutuyoruz, biz hac yapıyoruz, işte zekat veriyoruz, Allah'ı zikrediyoruz vesaire vesaire, fakat bunlar Allah'a bir katkı sağlamaz. Allah bunlardan müstağni ve münezzehtir. Peki niçin böyle oluyor? Yani niçin biz bunları yapıyoruz? İşte burası da hikmettir. Yani dinin hikmetidir. Allah'ın hakim olmasının nedeni bu. Bilemediğimiz, yani çözemediğimiz bir hikmetle Allah bunları böyle murad etmiş. Allah bunları böyle var etmiştir. Dolayısıyla şimdi yani bu bir ihtiyaç ilişkisi değil. Yani Allah bakımından bir ihtiyaç ilişkisi değil yani. Ve huvel azizul hakim. Huvellezi ahracel lezine keferu min ehlil kitabi min diyarihim di evvelil haşri. Ma zanentum en yahrucu ve zannu ennehum maniatuhum. Husunuhum minallahi feetahumullahu min haysu lem yahtasibu ve kazafe fi kulubihim murruba yuhribuna buyutahum bi eydihim ve eydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Şimdi bunu söyledi, bundan sonra hani belki ayet-i kerimenin nüzül sebebi olan, nüzül vesilesi olan bir hadiseye atıf yapıyor. Diyor ki o ehli kitabın, kitaptan olan inkar edenleri ilk haşır için beldelerinden çıkardı Cenab-ı Hak. Yani şimdi burada bazen hani çok geçmişe atıf da yapılır. Mesela bu daha çok Yahudilerle ilgili olduğu hani kabul edilir. Yahudiler işte böyle birkaç kez hani şehirlerinden çıkartılıyor. Sonra işte Hayber'den çıkartılıyorlar. Sonra işte yani Medine'nin civarından çıkartılıyorlar filan. Şimdi Müslümanların tabii bu Hazreti Peygamber'in Yahudilerle ilişkisi çok dikkat çekicidir. Yani hep böyle yapıcı bir tutum hani sergilemiş. Çünkü neticede bu tebliğdir, yani irşattır. Her ne kadar Yahudiler yani başka bir dini tahayyül edemeseler bile Hazreti Peygamber herkesi dine davet ediyor, dine çağırıyor. Bu nedenle Peygamber Efendimiz'in insanlarla ilişkisi esas itibariyle tebliğ ilişkisidir. Yani tebliğ üzere hareket ediyor Peygamber Efendimiz

Dolayısıyla şimdi tebliğ üzere olduğu için yani insanlara yumuşak davranıyor, insanlara iyi davranıyor. Yahudilere de böyle davranıyor. Yani böyle hareket etmiş oluyor. Yani bunu iyi anlamak gerekiyor. Nitekim Hazreti Musa mesela şeye gittiğinde, Firavun'a gittiğinde Cenab-ı Hak ona Harun'la beraber ona yumuşak söz söyleyin dedi. Ondan sonra yumuşak söz söyleyin. Yani ne demek? Yani kavgaya gitmiyorsunuz. Halbuki o mesela kavgaya hazırlanmış. Yani Firavun kendileriyle kavgaya hazırlanmış. Ona yumuşak söz söyleyin. Çünkü vahiy yumuşak bir sözle tebliğ edilebilir. Yani yumuşak davranmayla tebliğ edilebilir. Dolayısıyla şimdi aslında Hazreti Peygamber'in Medine'de Yahudilere ya da Hristiyanlara karşı tavrı bu Hazreti Musa'ya söylemiş olan tebliğ tarzının, tebliğ üslubunun bir devamından hani ibaret olmalıdır. Yani böyle mütalaa etmeliyiz bunu. Yani böyle düşünebiliriz. Şimdi huvellezî ahracellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim li evvelil haşri. Şimdi ilk toplanma için oradan onları çıkarttı. Yani Cenab-ı Hak yani o çıkarttı. Halbuki yani normalde onları çıkartan başkalarıdır. Mesela diyelim ki bir döneminde Müslümanlardır. Bir döneminde başka işte Mısırlardır veya başkalarıdır filan. Eğer Yahudilerse bu. Halbuki şimdi bu fiili Cenab-ı Hak kendisine izafe ediyor. Yani ben çıkarttım. Yani Allah çıkarttı diyor. Dolayısıyla şimdi yani vesilelerin şu ya da bu olması konuyu değiştirmiyor. Neden? Çünkü onlar vesiledir. Yani kararı veren, takdir eden, hükmeden Cenab-ı Hak'tır. Şey böyle. Şimdi ma zanentum en yahrucu. Şimdi siz bunlar buradan çıkartılabilirdi diye düşünmüyordunuz. Şimdi neden? Çünkü çok güçlü görüyordunuz onları. Yani bu Yahudiler buradan çıkartılamaz. Misal diyelim ki Hayber fethedilemez. Yani niye? Çok zor yani. Hani veya çünkü güvensizlikleri var yani şimdi daha doğrusu Müslümanlar da yani bakıyorlar, görüyorlar. Bu adam çok güçlü adamlar yani Hayber nereye ta uzak bir yer, o kadar uzak bir sefere gidip yani savaşmak başka bir şey, bir şehri ele geçirmek yani başka bir şey tabii çok zor bir konu bu. Dolayısıyla şimdi yani Müslümanların hani öyle çok fazla bir gücü yok yani. Onun için mesela düşünüyorlar ki bunlar buradan çıkartılamaz yani. Burada kalırlar. Mazantum en yahrucu yani çıkacaklarını siz zannetmiyordunuz. Şimdi ne oluyor bu? Yani Allah'a itimatsızlıkları yok ama yani normalde düşündüklerinde böyle bakıyorlar. Yani bu buradan çıkartılamaz bunlar diye bakıyorlardı. Fakat şimdi daha enteresan ne? Onlar da ve zannu ennehum mani'atuhum husunuhum minallah. Yani bu vesileler, sebepler onları koruyacak zannediyorlardı. Yani kaleleri ondan sonra onları koruyacak zannediyordu. Şimdi bu bir nedensellik meselesi. Yani bakıyor mesela bu kaleler şimdi yani Allah'tan koruyacak şu anlama yani geliyor. Şimdi aslında görünüşte şimdi bu tarz ayet-i kerimelerin bu vahdet-i vücut eksenindeki yorumu biraz çok dikkat çekicidir. Yani şimdi Allah'tan koruyacak diye zannetmiyorlar aslında. Yani düşmanları yani Müslümanlardan koruyacak. Fakat orada Müslümanlar konu değil. Yani konu Allah. Allah hüküm vermiş yani burada. Dolayısıyla şimdi yani onlar Müslümanlar diye düşünüyor ama aslında Allah konunun Allah olduğunu söylüyor. Yani onların varlığıyla Allah burada şey yapıyor. Yani aslında Allah yani maniatuhum Allah'a karşı bir tedbirleri var. Halbuki Allah orada Müslümanlar da tecelli etmiş. Yani Müslümanların kararında, iradesinde tecelli etmiş. Şimdi bu normalde tabii çok dikkatle yani yapılması gereken bir yorumdur. Çünkü yani kim mesela değil mi? Şimdi şu ve bu şekilde bunlar da inançlı insanlar. Zaten bu insanlar inançlı insanlar. Yani mesela Allah'ın onları desteklediğine. Dolayısıyla şimdi burada Allah insanları kendi esmasının yerine koyuyor. Yani Allah'tan kimse onları koruyamaz. Halbuki adamlar Allah'a karşı şey yapmıyorlar. Yani insanlara karşı tepki gösteriyorlar. Orada bir yer değiştirme var. Yani bunu çok dikkatle düşünmek gerekiyor. Mani atuhum husunuhum minallah. Evet. Yani kaleleri onları Allah'tan koruyacak. Evet. Fe etahumullahu minha. Yani bu çok acayip bir ayet-i kerime yahu. Bunun üzerine Allah onlara hesap etmedikleri yönden geldi. Yani nereden hesap etmiyorlardı? Yani Allah'ın bu kavim üzerinden bize geleceğini ve bu kavimle savaşırken aslında bizim yani Allah'la savaştığımızı onlar hesap etmediler. Yani dolayısıyla şimdi kavim böyle Tanrı misafiri gibi ya da diyelim ki Tanrı'nın mazarları onlar yani Allah'ın mazarları onlar ve Allah onlar üzerinden gelmiş oluyor.

Vefatahumullahu. Evet. Min haysullem yahtasibu. Hiç hesap etmedikleri yönden. Şimdi bu çok önemli bir şeydir. Yani demek ki yani şöyle bir cümle söyleyeceğiz. Yani Allah bize hesap etmediğimiz yönden gelir. Bunu böyle hani olumsuz düşünmeye de gerek yok. Olumlu da yani olabilir. Hakikaten Allah bize hesap etmediğimiz yönden gelir. Mesela diyelim ki bir an gelir. Yani bir zikir edersin, Allah kalbine gelir. İşte bir an gelir, ne bileyim bir hayır yaparsın, Allah kalbine gelir. Bir an gelir böyle durursun, düşünürsün, gene gelir vesaire filan. Yani birçok yönden Allah hesap etmediğimiz yönden gelir. Bu hesap etmediğimiz yönden gelme meselesi, yani her an Allah'ı beklemek, yani her durumda Allah'ı beklemek, hiçbir şeyi küçümsememek yani anlamına da geliyor. Dolayısıyla böyle düşünmek lazım yani böyle. Onun için mesela şimdi bu ayet-i kerimenin böyle çok pozitif yorumları da var yani. Mesela Allah insanı diyelim ki hesap etmediği yönden rızıklandırır. Hakikaten şimdi insan hayatı böyledir yani. Bir mesela bir şey okursun, mesela oradan çok şey öğrenirsin yani, hiç hesap etmezsin yani. Çünkü Allah ilmi oradan vermiştir filan. Ya da bir kişiyle karşılaşırsın yine hakeza. Yani ondan çok şey öğrenirsin filan. Bazen tersi olur. Çünkü hesap etmediğin şeylerden gelir yani insana. Evet. وَقَزَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُوبَ. Yani kalplerine bir korku yerleştirdi. قَزَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُوبَ. Şimdi Yahudiler enteresan şeyden çıkarlarken harbi, tabii ihanet ediyorlar. Yani Peygamber Efendimiz'e ihanet ediyorlar. Arkadan vuruyorlar. Özellikle Hendek Savaşı'nda vesaire filan. Çünkü neden arkadan vuruyorlar veya neden ihanet ediyorlar? Yani onu da söyleyelim. Çünkü esas itibariyle bir şekilde çatışacaklarını ve şeyin yani Müslümanların onların üzerine gideceğini düşünüyorlar. Yani böyle bir vehim. Dolayısıyla peygambere güvenmiyorlar aslında. Halbuki anlaşmayı onlar bozmadığı sürece Peygamber Efendimiz anlaşmayı bozamaz. Yani Medine'de yaptığı bir anlaşmayı Peygamber Efendimiz bozmaz yani. Bozamaz. Çünkü meselesi peygamberin tebliğ. Yani irşad üzerine kurulu. Dolayısıyla şimdi yani onların kazanılması lazım. Yani onlara tebliğin ulaşması lazım. Yoksa Peygamber Efendimiz anlaşmayı kendiliğinden bozmuyor. Yani kendinden şey yapmıyor. Onlar anlaşmayı bozuyorlar. Bozunca tabii Müslümanlar çok zor durumda kalıyor. Yani Hendek Savaşı ekseninde çok zor durumda kalıyorlar. Bu nedenle daha sonra Peygamber Efendimiz onların hepsini şeyden çıkartıyor. Yani Yahudileri vesaireyi Medine'den yani çıkartıyor. Şimdi onlar çıkartırken tabii bir ceza da var. O ceza malum, işte erkekleri öldürülüyor. Bu da Tevrat hukukuna göre yapılıyor. Yani sanki böyle bir anlaşma vardı. Yani herkes kendi yani hukukuna göre bir mesuliyet taşıyor gibi. Dolayısıyla mesela yargılanıyorlar ve o ölüm cezasını hak ettiklerine kanaat getiriliyor veya karar veriliyor ve cezalarını çekiyorlar. Daha sonra işte Hayber'e giriyor Peygamber Efendimiz. Daha sonra Hayber'e gidiyor. İşte Hazreti Ali'nin orada büyük kahramanlıkları var. İşte yani bilinen hikayeler. Ondan sonra şeyi terk ederken bu Yahudiler yani Medine'yi terk ederken evlerini yıkıyorlar. Yani Müslümanların eline geçmesin. Biraz da bir hakikaten kötü insanlar işte yani Müslümanların eline geçmesinler vesaire filan diye evlerini yıkarak, evlerini işte barklarını, ağaçlarını keserek neyse filan yani bize yar olmadı, size hiç olmasın der gibi böyle bir yöntemle ve yani böyle bir yaklaşımla şey yapıyor bu Yahudiler. Bu da enteresan tabii bir konu. Şimdi tekrar edelim. Dedi ki ve kasefe fi kulubihimur rube. Kalplerine bir korku yerleştirdi. Yani nedir o korku? Galiba bu şehri kaybediyoruz. Yani bu şehri kaybediyoruz. Yuhribu ne buyutehum bi edihim ve edil mu'minin. Şimdi hem evleri kendi taraflarından tahrip ediliyor hem de Müslümanlar tarafından. Müslümanlar tahrip ediyor çünkü orayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Yani savaşıyorlar. Yani Müslümanlarınki normal. Ama onlar da evlerini tahrip ediyorlar, ağaçlarını kesiyorlar vesaire filan ve en sonunda da o şehri terk ediyorlar. Yani daha kuzeye doğru veya Afrika'ya doğru oradan göçüyorlar, oradan gidiyorlar filan. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ve eydil mu'minin fa'tebiru ya ulil ebsar. Ey basiret sahipleri, bundan bir ibret alınız. Yani nedir bu ibret? Bir defa hiç kimseyi, hiçbir şeyi Allah'a karşı koruyamaz. Bir, iki, şimdi insan mesela düşmanını gördüğünde veya diyeyim ki yani kimle savaştığını düşündüğünde bir de kaderi düşünmesi lazım. Yani Allah'ın burada muradı nedir? Yani Allah bunun neresinde filan bunu anlaması lazım. Şimdi Yahudilerin anlamadığı şey bu, çünkü Yahudiler hani daha önceki surede de okuyorduk. Yahudiler kendilerini şey sayıyor, yani daha korunaklı sayıyor, daha iyi sayıyor.
Yani Allah'ın kulları biziz. Sensin ama şimdi bu diğerleri ne yani?

0: yerleri alan kulu değil mi? Bunu anlamıyorlar veya bunu kabullenmek istemiyorlar. Sorun buradan yani ortaya çıkıyor yani ve bunu anlamak lazım. Onun için mesela burada bir ibret konusu var. Yani burada düşünülmesi gereken efendim bir neticeye varılması gereken bir ibret konusu var. Şimdi bu itibar meselesi yani fatebiru yani meselesi hakikaten önemli bir yani ifade. Ondan sonra çünkü neden? Yani ibret yani bir durumdan bir hadiseden bir sonuç çıkartmak yani bir akıl yürütmek demek yani aslında pozitif bir şey. Çünkü bu bir Allah'ın ayeti ve bu ayetten hüküm çıkartmak gerekir ve bu hüküm nedir? Bu hüküm esas itibarıyla şeydir yani hani şöyle şöyle oldu biz de böyle yapabiliriz yani bunlar Allah'ın kullarıydı ama bu kullar yani konuları yanlış değerlendirdiklerinde yanlış gördüklerinde ve rakipleri kimdir bunu anlamadıklarında aslında Allah'ın burada bir muradı var muradı bir seyredelim demediklerinde başlarına bu tarz bir şey gelmiş oluyor dolayısıyla buradan ibret alınması lazım yani fatebiru yani dediği şey bu ya ulil ebsar bu da çok önemli bir ifade ebsar yani basiretli olan yani büyük bir aklı olan kişiler. Dolayısıyla şimdi bir insanın aklı büyük değil ise yani o bu basireti alamaz. Ya ulil ebsar. Basiret nedir? Basiret hadiseleri baş gözüyle görmeyen kişi demek. Yani hadiseleri böyle kalp gözüyle, akılla gören, derin akıllıyla, büyük aklıyla gören kişiye şey denir efendim basiretli denir. Bu demek. Efendim burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah buradan devam ederiz. Şimdilik bu kadar okumuş olalım. Tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. İhlas Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten, düşmanlık etmekten, münafıklıktan, amellerimi başkalarına göstermek ve duyurmak için yapmaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Özer Karakütük. Ahzab Suresi

0: 63 ile 68. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir. Şüphesiz Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, keşke Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Yine şöyle diyecekler: ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çiçek. Felak Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Azim olan Allah doğru.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, Antevi ile Ayil Kur'an. Eser, İbn-i Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren, Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 65. Ayetin Tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz siz içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ Siz bilirsiniz. Allah siz bilirsiniz sözüyle siz tanırsınız anlamını kastetmektedir. Senin kardeşini bilmiyordum, onu tam olarak bildim sözünle onu tanımıyordum, tanıdım demen gibi. Şanı yüce olan Allah da bu sözünde şöyle buyurmuştur. Bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları, yani siz onları tanımıyorsunuz, Allah onları tanıyor demektir. İçinizden cumartesi yasağını çiğneyenler. Benim çizdiğim sınırları tanımayan ve cumartesi gününde yasakladığım şeyleri yapan ve emrime asi olanlar anlamındadır. El-İttida, her şeyde haddi aşmak demektir. Taberi der ki, bu ayetler ve devamında gelen okuyacağımız ayetler, şanı yüce olan Allah'ın Hazreti Peygamber zamanında Medine'de Ensar arasında yaşayan ve bu surenin ilk ayetlerine kendilerinden bahsederek başladığı ve atalarının ahitlerini ve misaklarını bozduklarını belirttiği akitlerini yerine getirmeyen İsrailoğullarına tek tek saydığı ayetlerdir. Yine bu ayetler onların daha önce atalarının başına gelen inkarda ısrar etmeleri ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini reddetmede karşısına dikilmeleri nedeniyle maymun suretine çevrilme, sarsıntı ve yıldırım çarpması gibi cezalarının kendi başlarına geleceği, Allah'ın gazabından ve öfkesinden de kaçamayacakları konusunda muhataplarını uyardığı ayetlerdir. Mücahit Allah Teala'nın bu sözü hakkında şöyle der. Onlar maymuna dönüştürülmemişlerdir. Allah Yahudileri sırtında kitap taşıyan merkeplere benzettiği gibi bu ayette de onları maymunlara benzetmiştir. Yine Mücahit, Allah'ın bu sözü

0: hakkında şöyle demiştir. Onların kalpleri maymunlaştırılmış olup, sureten maymunlara dönüştürülmemişlerdir. Bu, kitap yüklü merkepler örneği gibi onlar için yaptığı bir benzetmedir. Mücahid'in ileri sürdüğü bu görüş, Kur'an'ın zahirinin işaret ettiği manaya aykırıdır. Çünkü Allah kitabında onlardan bir kısmını maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar kıldığını bildirmiştir. Tıpkı onların peygamberlerine Allah'ı bize açıkça göster dediklerinde onları maymunlara, domuzlara ve şeytana tapanlara dönüştürdüğünü bildirdiği gibi. Şanı yüce olan Allah yine onları Rablerini görmek istediklerinde ve buzağa taptıklarında yıldırım çarpmasıyla cezalandırmış, onların tövbelerini, nefislerini öldürmeleri kılmış ve onlara Beytül Makdis'e girmeleri emredilmiştir. Bunun üzerine onlar peygamberlerine şöyle demişlerdi. Ey Musa! Onlar burada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin onlarla savaşın. Biz burada oturacağız. Allah da onları tihte imtihan etmişti. Allah onları maymuna dönüştürmedi. Onları maymun ve domuz gibi davrananlar yaptı diyen bir kimsenin sözüyle bir diğer görüş olan Allah'ın peygamberlerine karşı gelmeleri, başkalarına ibret olmak üzere Allah'ın onlara reva gördüğü şiddetli azap ve kendilerine verdiği cezalar dışında İsrailoğulları hakkında bildirdiklerinden başka onlara bir şey olmamıştır diyenin sözü aynıdır. Her ikisi de Kur'an'ın zahirinin işaret ettiği manaya aykırıdır. Kim bu görüşlerden birini kabul eder, diğerini reddederse bu iddiasına karşılık ondan delil istenir ve ayrıca kabul ettiklerinden hareketle inkar ettiği şeylere karşı çıkılır. Sonra kendisine müstefiz haberle sahih eser arasındaki fark sorulur. Şu halde Mücahid'in görüşü sahih eser, naklettikleri haberlerde yalan ve hata üzere birleşmeleri mümkün olmayan topluluğun haberine, müstefiz habere aykırıdır. Bir görüşün fasit olduğuna delil olarak onun yanlışlığında icma edilmesi yeterlidir. Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Onlara demiştik sözüyle kastedilen, cumartesi yasağını ihlal ederek, yani cumartesi gününde haddi aşanlara demektir. Sebt, cumartesi kelimesinin aslı, rahat ve sakinlikte sessiz ve sakin olmadır. Bunun için, uyuyan kimseye bedeninin sessiz ve sakin oluşu ve istirahat etmesi nedeniyle mesbut denilir. Tıpkı şanı yüce olan Allah'ın, uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık ayetinde buyurduğu gibi. Yani, bedenlerinizin rahatı için demektir. Aşağılık maymunlar olun. El-hasi'u sözü uzaklaştırılmış ve kovulmuş anlamındadır. Tıpkı köpeğin kovulması, hoş denilmesi gibi. Onu tas tamam kovdum ve onu büsbütün uzaklaştırdı denilmesi de kelimenin bu anlamdaki kullanımlarıdır. Taberi yine şöyle der. Onu kovdum, o da uzaklaştı ve kovulmuş oldu da denilir. Mücahid, Allah'ın bu sözü hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen hasi'in kelimesi zeliller anlamındadır. Katade ayette geçen hasi'in kelimesinin zeliller anlamında olduğunu söylemiştir. Rebi, Allah Teala'nın aşağılık maymunlar olun sözündeki hasi'in kelimesinin zeliller ve hakirler anlamında olduğunu söylemiştir. İbni Abbas, hasi'e sözünün zelil olarak anlamında olduğunu söylemiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Fecir Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına andolsun, 10 geceye andolsun, çifte ve teke andolsun, geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi Ad kavmine şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır. Yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık göklerdeki ve

0: yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. İnfitar Suresi.

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

0: Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaşta münafıkların tutumuna dair şu ayetler nazil olmuştur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ali İmran Suresi 154 ve 156.
4: Sonra o kederin ardından Allah üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir kısmınız da kendi canlarının kaygısına düştü. Allah'a karşı cahiliye zanlı gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlar. Bu işte bizim hiçbir dahlimiz yok diyorlar. De ki, bütün iş Allah'ındır. Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde saklıyorlar ve diyorlar ki, bu konuda bizim elimizde bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. De ki, evlerinizde dahi olsaydınız, üzerlerine öldürülmesi yazılmış bulunanlar mutlaka yatacakları, öldürülecekleri yerlere çıkıp gideceklerdi. Allah bunu göğüslerinizdekini denemek, kalplerinizdekini arındırmak için yaptı. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı bilir. Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında, onlar hakkında, onlar bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu, bu düşünceyi onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu. Allah yaşatır ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
1: Ali İmran Suresi 166 ve 168.
5: İki topluluğun, ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara, münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin denildi de onlar, eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. Onlar kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyen kimselerdir. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz kendinizden ölümü savun.
3: Azim

0: olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Sebe Suresi 37 ila 45. ayetler.

يخلفه وهو خير الرازق.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, işte onlar azap için hazır bulundurulacaklar. De ki, şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere "Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?" diyeceği günü bir hatırla. Melekler derler ki, "Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun." Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu. İşte bugün birbirinize ne fayda ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz cehennem azabını tadın deriz. Ayetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda, bu sadece atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoyduğunuz

0: uymak isteyen bir adamdır, dediler. Bir de bu Kur'an uydurulmuş bir yalandır, dediler. Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, bu ancak apaçık bir büyüdür, dediler. Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile ulaşamamışlardır. Elçilerimi yalanladılar. Peki beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Araf suresi 89. ayet.
3: Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Kalem Suresi 1-33. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden, fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, haydi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin diye seslendiler. Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Onlar Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler: yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Yasin Suresi 1-12. Ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Ey Muhammed! Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere peygamber gönderilenlerdensin. Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun, onların çoğu üzerine o söz, azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bir bir kaydetmişizdir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5.

0: 5. Çanakkale 98. Elazığ 103.5. Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Vav Radio sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 40. Bölüm. Zafer Müslümanlarındır.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh, hayya alessalâh, hayya alelfelâh, hayya alelfelâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah.
2: Peygamber Bedir gazisinde alınan esirlere iyi davranılmasını, onların aşağılanmamasını emrediyor.
3: Peki ya adalet Seyit? Onlar bizi esir etseydi böyle davranacaklar mıydı?
4: Ya Ömer, onlarla biz bir değiliz. Biz de onlar gibi davransak onlardan ne farkımız kalacak?
5: Doğru dersin ya Ebubekir. Doğru dersin.
6: Kardeşlerimizi gömdük. Belli mesafe ötelerine de aynı şekilde Mekkelileri gömdük.
3: Allah seninle olsun Musab.
5: Ebu Cehil öldü. Ümeyye öldü. Cehennem ateşinde yanacaklar.
7: Allah'ın peygamberine Ebu Cehil kadar kin güden biri daha yoktu.
4: Allah'ın gazabı onun ve onun gibi düşünenlerin üstünde olacak.
6: Bedir savaşında ağır kayıplar veren ve yenilgiye uğrayan müşrikler henüz ölenlerinin bedenleri soğumadan intikam planları yapmaktaydı.
8: Aramızdan en cesurlar öldü. En kudretli gördüğümüz adamlar esir düştü. Bunu yanlarına bırakmamamız gerek.
9: Babam Utbe, kardeşim Velid öldü. Onları Hamza öldürdü Ebu Sufyan. Bunun intikamı alınmalı. Hamza'nın kanını istiyorum ben.
8: En sevdiklerimizi orada bıraktık. Ama sen merak etme. Muhammed'i de yanındakileri de mahvedeceğim. Onları öldüreceğiz. Herkesin intikamını almadan durmayacağız.
10: Artık liderimiz sensin Ebu Süfyan. Tüm liderlerimiz öldü. Artık sensin liderimiz.
8: Benim lider olmak gibi bir derdim yok. Tek derdim Kureyş'in intikamını almak. Ey Kureyş halkı, başımıza gelen çok büyük ve ancak ruhumuzu düşmanımızdan intikamımızı alarak rahatlatabiliriz. Ama bunun için daha çok adam ve silaha ihtiyacımız var. Bunun için birlik olmaya ihtiyacımız var.
10: Yeter ki intikamımızı alalım Ebu Süfyan. Bütün malım servetim feda olsun bu intikama.
8: Hazırlanın ey Kureyşliler, hazırlanın. İntikam için hazırlanın.
2: Ey Müslüman kardeşlerim, bu kolyeyi alemlere rahmet olsun diye gönderilen peygamberimizin değerli kızı Zeynep bize yolladı. Bize esir düşen eşi Ebul As'ı vermemiz için fidye olarak gönderdi. Bu kolyeyi Efendimizin kızı Zeynep'e annesi Hazreti Hatice vermiştir. Allah'ın Resulü diyor ki, eğer siz izin verirseniz Hazreti Hatice'nin hatırasına saygı için bu kolyeyi fidye olarak almayıp Ebul As'ı da serbest bırakacağız. Ne dersiniz?
11: Sen her şeyin en iyisini bilirsin ya Resulullah.
2: Ebul As, Resul-i Ekrem sana diyor ki, kızımı bana göndereceksin. Mekke'ye vardığında o bana geri gelmiş olacak. O da artık müminlerden biri. Seni kurtarması bunun kanıtı olsun. Ona izin ver ve kardeşlerinin babasının yanına dönsün.
12: Tamam, kabul ediyorum. Artık istediği yere gitsin. Mekke'ye gider gitmez onu göndereceğim.
3: Bunun için söz verir misin bize?
12: Söz veririm.
5: Resulullah diyor ki bize, eğer esir düşen biz olsaydık Bedir'de, bugün Ömer dışında hepimiz ölmüş olacaktık. O bütün esirleri öldürmemizi istedi, ben kabul etmedim. Ebu Bekir de etmedi. Allah'a bırak dedik. Allah ne yapacağını bilir. O büyük kudret sahibidir.
6: Esirlere karşı iyi davranılmasını emreden Hazreti Peygamber, onlardan sadece ikisini, Ukbe bin Ebu Muayt'la Nadir bin Haris'i vaktiyle Müslümanlara yaptıkları işkenceye karşılık ölüme mahkum etti. Diğer esirlere yapılacak muamele hususunda da ashabın görüşünü aldı. Hazreti Ömer ve Sa'd bin Muaz gibi bazı sahabiler bunların en yakın akrabaları tarafından öldürülmesini, Hazreti Ebu Bekir ise fidye karşılığında serbest bırakılmalarını teklif etti. Hazreti Peygamber ikinci teklifi benimseyerek esirlerin mali durumlarına göre 1000 ila 4000 dirhem arasında para ödemelerini şart koştu. Bazı esirlerin karşılıksız olarak okuma yazma bilenlerin ise 10 Müslümana okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmaları kararlaştırıldı. Taksim sırasında ihtilafa düşülmemesi için bütün ganimetler bir araya toplanarak savaşa katılanlar arasında eşit şekilde bölüştürüldü.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Yıldırım. A'raf Suresi 59 ila 64. Ayetler.

0: الظالمين. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin ileri gelenleri, biz seni açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Nuh onlara şöyle dedi: ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size nasihat ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri de Allah tarafından gelen vahiy ile biliyorum. Sizi uyarması ve sizin de Allah'a karşı gelmekten sakınıp rahmete ulaşmanız için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy ve öğüt gelmesine şaştınız mı? Derken kavmi onu yalanladı. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar vicdanları hakka kapalı, kör bir kavim idiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayranlık vericidir.
1: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Enbiya Suresi 42 ila 50. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki, size azap edecek olsa, gece ve gündüz Rahman'ın azabından sizi kim koruyacak? Öyleyken onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmekteler. Yoksa bizim dışımızda onları koruyacak ilahları mı var? O ilah edindikleri nesneler kendilerine bile yardım edemezler. Zaten onlar bizden de yardım görmezler. Evet, biz onları da atalarını da faydalandırdık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Ama artık görmüyorlar mı ki biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz? O halde onlar mı galip gelecekler? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Ama sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmezler. Andolsun onlara Rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa, muhakkak eyvah bize

0: gerçekten biz zalim kimselerdik diyeceklerdir. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun, biz Musa ile Harun'a Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık ve öğüt olarak verdik. Onlar görmedikleri halde Rablerinden içten içe korkarlar. Onlar kıyamet gününden de korkarlar. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Sarıkaya. Lokman Suresi 12 ila 19. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten, kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret. Kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Harun aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyanı buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 248.
3: Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz, bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır.
1: Nisa Suresi 163.
4: Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyüp'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da zebur vermiştik.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
0: El Hafir Celle Celalu, Celle Celalu. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla muhafaza eden. Sen El Hafizsin. Her şeyi koruyup gözetensin. Kainattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın. Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın. Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin. İnsanı akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla tüm kötülüklerden muhafaza edensin. Kulluğun temelini ibadet, ibadetin temelini ise namazla şereflendirensin. Namazını muhafaza edenlere Hafiz ismin ile tecelli edensin. Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, bizi isminle koruduklarından eyle.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 27. cüz.

0: قال فما خطبكم أيها المرسلون.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim onlara, "O halde asıl işiniz nedir ey elçiler?" dedi.

0: Onlar şöyle dediler: biz suçlu bir kavme, Lut'un kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Orada Lut'un yöresinde bulunan müminleri çıkardık.
1: فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman bulamadık.

0: Oysa kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve bu bir büyücü veya delidir dedi.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ
0: Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. Oysa pişman olmuş, kendini kınıyordu.
1: وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمُ
0: Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمُ
0: Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu.
1: وَفِي ثَمُودَ اِذْ قَيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ
0: Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti.
1: فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ
0: Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti.

0: Artık ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti, ne de başkasından yardım görebildiler.
1: Ve kavme Nuhin min qabl, innehum kânû kavmen fâsikîn.
0: Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fasık bir toplumdular.

0: Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim her şeye gücümüz yeter.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
0: Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden erkekli dişili iki eş yarattık.

Allah'la beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben size Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.

0: İşte böyle. Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki o bir büyücüdür yahut bir delidir demiş olmasınlar.
1: Etevâsav bihi bel hum kavmun tağun.
0: Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler ki hep aynı şeyleri söylüyorlar? Hayır. Onlar azgın bir topluluktur.

0: Sen yüz çevir, artık kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt ver, çünkü öğüt müminlere fayda verir.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ
0: Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

0: Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum.
1: İnne Allahe huver razzaku zul kuvvetil metin.
0: Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.

şüphesiz zulmedenler için önceki müşrik arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler.''

0: Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Tur'a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, Beyt-i Mahmur'a, yükseltilmiş tavana, göğe, kabaran denize andolsun ki şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur.
1: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا.
0: O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür.

0: Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir.
1: Efesihrun haza em entum la tubsirun.
0: Bu Kur'an mı bir büyüymüş yoksa siz mi gerçeği göremiyormuşsunuz?

buraya. İster dayanın, ister dayanmayın. Sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor.

Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur.

Onlara dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için denir. Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir.

İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir.

0: Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ
0: Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etrafında dönüp dolaşırlar.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Birbirlerine dönüp, ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız diye sorarlar.

0: Derler ki, şüphesiz daha önce biz ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık.
1: Temennallahu aleyna ve vekana azabessemum.
0: Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.

Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik edendir, çok merhametlidir.

0: Ey Muhammed, o halde sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kahinsin ne de bir deli.
1: اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ
0: Yoksa onlar o bir şairdir, onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar.

0: bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?
1: اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Yoksa o Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, sırf inatlarından dolayı iman etmiyorlar.

0: Eğer doğru söyleyenlerseler, hadi onun gibi bir söz getirsinler.
1: Em hulikû min gayri şeyin em humul hâlikûn.
0: Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?
1: Em halakus semavati vel arda bellâ yuqinûn.
0: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar.
1: Em indahum hazâin rabbike em humul musaytirûn.
0: Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir?

0: Yoksa onların kendisi vasıtasıyla ilahi vahiy dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer varsa dinleyenleri açık bir delil getirsin.
1: Em lehul benatu ve lekumul benun.
0: Yoksa kızlar ona, Allah'a da, oğullar size mi?
1: Em tes'eluhum ecran fehum min mağramin musqalun.
0: Yoksa sen onlardan tebliğ görevine karşılık bir ücret istiyorsun da onlar borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır?
1: Em indehumul gaybu fehum yektubun.
0: Yoksa gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar?
1: Em yuriduna kayda fellezine keferuhumul mekidun.
0: Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır.
1: Em lehum ilahun gayrullah subhanallahi amma yüşrikun.
0: Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır.

0: Gökten düşmekte olan parçalar görseler, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
0: Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerinde bırak.

0: Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler.
1: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamdla tesbih et.
1: وَمِنَ

0: Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında onu tesbih et.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Battığı zaman yıldızı andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı.
1: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: O nefis arzusuyla konuşmaz.
1: اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
0: Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.
1: عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى.
0: Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu.
1: ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا.
0: Sonra ona yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu.
1: فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا.
0: Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ.
0: Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı.
1: اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى.
0: Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى.
0: Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü.
1: عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى.
0: Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır.
1: اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى.
0: O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı.
1: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.
0: Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.
1: اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى.
0: Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz?

0: ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir.

Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahirette dünya da Allah'ındır.

Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.

0: Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez.
1: فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Öyleyse bizim zikrimizden, Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir.

İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir. O hidayete ereni de daha iyi bilir.

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bu, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir.

0: Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir.
1: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا وَاَعْطَى قَن۪يلًا وَاَكْدًا
0: Şimdi yüz çevireni, pek az verip de kas katı cimrileşeni gördün mü?
1: اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى
0: Gaybın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor?

0: yaparsın.
1: Yoksa Musa'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sayfalarındaki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?
0: اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى.
1: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez.
0: وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى.
1: İnsan için ancak çalıştığı vardır.
0: وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى.
1: Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir.
0: Sümme yüczâhul cezâel evfâ.
1: Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir.
0: Ve enne ilâ rabbikel muntehâ.
1: Şüphesiz en son varış Rabbinedir.
0: وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكَى.
1: Şüphesiz o güldürür ve ağlatır.
0: وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَى.
1: Şüphesiz o öldürür ve diriltir.

0: Şüphesiz o iki eşi, erkeği ve dişiyi rahme atıldığında az bir sudan, meniden yaratmıştır.
1: وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَاَنَّهُ هُوَ اَغْنَى وَاَقْنَى.
0: Şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir. Şüphesiz o başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı.
1: وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى.
0: Şüphesiz o, Şira'nın da Rabbidir.

0: önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. O Mu'tefike'yi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun ey insan? Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan kıyamet iyice yaklaştı.
1: لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفَةً
0: Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur.
1: اَفَمِنْ هَذَا الْحَد۪يثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ
0: Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi, Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz.
2: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.
1: Fesjudu lillahi ve'budu.
0: Hadi, Allah'a secde edin ve ona kulluk edin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İqtarabet

0: namı.
1: Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.
0: Ve in yaral ayeten yu'ridu ve yekulu sihrun müstemir.
1: Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler.

Peygamberi yalanladılar. Nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir.

0: Andolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi.
1: Hikmetun baliğatun fema tuğnin nüzur.
0: Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor.

0: çevirir.
1: O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin, İsrafil'in benzeri görülmemiş, bilinmedik, korkunç bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar.
0: مُهْطَعِينَ اِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.
1: Davetçiye doğru koşarlarken kafirler bu zor bir gün derler.
0: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ.
1: Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp bu bir delidir dediler ve kulumuz tebliğ görevinden alıkonuldu.
0: فَدَعَا رَبَّهُ
1: O da Rabbine, ey Rabbim, ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti.
0: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ.
1: Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık.

0: Kadir.
1: Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
1: Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ
1: Gemi inkar edilen kimseye Nuh'a bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun biz onu tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
1: Benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler?
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

0: Biz onların üstüne uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik.
1: Tenzi'un nâse ke'ennehum a'cazu nakhlin munqa'ir.
0: İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.
1: Fekeyfe kâne azâbî ve nuzur.
0: Azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
1: كَذَّبَتْ

0: Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: İçimizden bir insana mı uyacağız? Asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır, o yalancının, şımarığın biridir.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Onlar yarın bilecekler kimmiş yalancı, kimmiş şımarık.
1: İnna mursilun naqati fitneten lehum fertakibhum vastabir.
0: Salih'e şöyle demiştik: Şüphesiz biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret.

Onlara suyun deve ile kendileri arasında nöbetleşe paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun. Derken kavmin en azgını olan arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti. Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış?

0: nazir.
1: Şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de onlar ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ
1: Lut kavmi de uyarıcıları yalanladı.

Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lut'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız.

Andolsun Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar.

0: Andolsun onlar onun meleklerden olan misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silmek kör ettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik.
1: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
0: Andolsun onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi.
1: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ.
0: Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
0: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
1: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنًا نُذُرٌ.
0: Andolsun Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti.
1: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ.
0: Bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık.

0: Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir beraat mı var?
1: Em yekulûne nahnu cemî'un muntasir.
0: Yoksa onlar biz yardımlaşan güçlü bir topluluğuz mu diyorlar?
1: Seyuhzemul cem'u ve yuvellûne'd-dubur.
0: O topluluk yakında Bedir'de bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
1: Belissâ'atu mev'iduhum ve sâ'atu edhâ ve emr.
0: Hayır, kıyamet onların görecekleri asıl azabın vaktidir. Kıyamet azabı ise daha müthiş ve daha acıdır.
1: İnnel mücrimîne fî zalâlin ve su'ûr.
0: Şüphesiz suçlular, müşrikler, sapıklık ve ateşler içindedirler.
1: Yevme yus'habûne fîn nâri alâ vucûhihim zûkû messe sakar.
0: Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine cehennemin dokunuşunu tadın denecek.
1: İnna kulle şeyin halaknahu bi kader.
0: Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.

0: Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan?
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
0: İşledikleri her şeyse kitaplarda kayıtlıdır.
1: فَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ
0: Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır.

0: Rahman Kur'an'ı öğretti.
1: Halakal insane allemehul beyan.
0: İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti.
1: Eşşemsu vel kameru bihusbanin ve necmu veşşeceru yescudan.
0: Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler.

0: yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın.
1: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
0: Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın.

0: Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ
0: O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de onundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: Kullu men aleyha fan.
0: Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: سَنَفْرُغُ

Yakında sizi de hesaba çekeceğiz ey cinler ve insanlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: İşte bu suçluların yalanlandıkları cehennemdir.

0: Narsu arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
0: Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

İki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Onlar da huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: Muttaki'ine ala rafrafin hudrin ve abqaniyyin hisan.
0: Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
0: Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İza vakatil vakiatu leysa li vakatiha kazibe.
0: Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır.
1: خافضة رافعة إذا رجت الأرض

0: Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır.
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
0: Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir.
1: فَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
0: Kötülüğe batanlara gelince, ne mutsuz kimselerdir.

Ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuşetlerini dolaştırırlar.

Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir.

0: Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler.
1: فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ
0: Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir.

Onlar dikensiz sedir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.

0: Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık.
1: Sülletum minel evveline ve sülletum minel ahirin.
0: Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir.
1: Ve ashabus şimal ma ashabus şimal.
0: Kötülüğe batanlarsa ne mutsuz kimselerdir.
1: Bi senumin ve hamim.

0: Onlar iliklerde işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde.
1: İnnehum kânû qabla zâlike mutrafîn.
0: Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahata dalmış ve azgın kimselerdi.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ.
0: Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı.

Diyorlardı ki, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımızla mı?

0: sonra size ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ
0: İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ
0: Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz?
1: اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ
0: Attığınız o meniye ne dersiniz?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ
0: Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?
1: نَحْنُ

0: sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: Andolsun birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya.
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ
0: Ektiğiniz tohuma ne dersiniz?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
0: Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
0: Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz.
1: İnna lemuğramun bel nahnu mahrumun
0: Muhakkak biz çok ziyandayız

0: Daha doğrusu büsbütün mahrumuz.
1: اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذ۪ي تَشْرَبُونَ
0: İçtiğiniz suya ne dersiniz?
1: اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ
0: Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
0: Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya.
1: اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ
0: Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?

0: Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz?
1: نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ
0: Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: O halde o yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt.

0: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir.
1: Tenzilun min Rabbil alemin.
0: Alemlerin Rabbinden indirilmedir.

0: Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz.
1: Ve nahnu akrabu ileyhi minkum velakin la tubsirun.
0: Bizse ona sizden daha yakınız, fakat siz göremezsiniz.

Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır.

Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense, kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir.

0: Ama aktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır.
1: İnne hâzâ lehuve hakkul yakîn.
0: Şüphesiz bu kesin gerçektir.
1: Fesebbih bismi rabbikel azîm.
0: Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

0: gökleri ve yeri 6 günde, 6 evrede yaratan, sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
1: Lehu mulkus semavati vel ard ve ilallahi turca'ul umur.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür.

Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.

Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır.

Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah ezelde sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun.

Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.

0: Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten, Mekke fethinden önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleriyle bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
1: Men zellezî yuqridullâhe qardan hasen.

Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin. Ona çok değerli bir mükafat da vardır.

Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır.

Münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlananım diyecekleri gün, kendilerine arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır.

Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki, evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan, Allah hakkında da sizi aldattı.

Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir.

0: İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.
1: İ'lemû

0: Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık.
1: İnnel musaddiqina vel musaddiqati ve aqradallaha qardan hasenen yudaafu lehum ve lehum ecrun kerim.
0: Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır.

Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, İşte onlar cehennemliklerdir.

0: olur.
1: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs. Aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir.

Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır.

0: elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.
1: اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمَرُونَ

Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. لقد أرسل

Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve Resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

0: المهتد وكثير منهم فاسقون.
1: Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir.

Sonra bunların peşinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat pay versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rabbimiz, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız, bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Ey yüceler yücesi Allah'ım, okuduğumuz mukabeleyi sen katında kabul eyle.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ahirette kimseye zulmedilmeyeceğini şu ayeti kerimelerde bize beyan etmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Câsiye Suresi 22. Ayet.
5: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez.
3: Mü'min Suresi 17. Ayet.
6: Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Ali İmran Suresi 144 ila 148. ayetler.

0: غافرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah

0: şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, her türlü övgü sana mahsustur. Allah'ım, senin bolca verdiğine mani olacak yoktur. Kıstığını açacak da yoktur. Dalalette bıraktığına hidayet verebilecek yoktur. Hidayet ettiğini de sapıtabilecek kimse yoktur. Men ettiğini verecek kimse yoktur. Verdiğine mani olacak kimse yoktur. Uzaklaştırdığını yakınlaştırabilecek yoktur. Yakınlaştırdığını da uzaklaştıracak kimse yoktur. Allah'ım, lütfun, rahmetin, bereketin ve rızkından bana aç, bolca ihsan eyle. Allah'ım, kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyorum. Allah'ım, verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım, bize imanı sevdir, kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster. Bizi doğru yolu bulanlardan eyle. Allah'ım, Müslümanlar olarak canımızı al, Müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan salih kullarının arasına dahil eyle.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a, Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür." İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: "Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
2: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı: Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. İsra Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasına vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerine Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaatti. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik. Sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz biz de cezaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Musa'nın Hayatı 2. Bölüm. Kaçışın Sesi. Haber hızla yayılır. Musa adam öldürdü. Oysa Musa bunu planlamamıştır. Fakat zulüm düzeni niyetle değil sonuçla hüküm kurar. Bir adam koşarak gelir ve Musa'yı uyarır. Şehrin ileri gelenleri onu öldürmeyi konuşmaktadır. Hemen çıkması gerekir. Bu bir nasihattir. Musa korku içinde şehirden ayrılır. Ne bir haritası vardır ne de güvenli bir adresi. Sadece duası vardır. Rabbinden kendisini zalimler topluluğundan kurtarmasını ister. Yol onu Medyen'e götürür. Şuayb peygamberin diyarına. Vardığında susuzluk, yorgunluk ve açlık Musa'nın üzerindedir. Bir su kuyusu görür. Çobanlar sürülerini sulamaktadır. Bir köşede iki kadın bekler. Geri dururlar. Musa onlara neden beklediklerini sorar. Kadınlar, çobanlar çekilmeden yaklaşamayacaklarını ve babalarının yaşlı olduğunu söylerler. Musa gücüyle değil, adaletiyle öne çıkar. Kuyunun ağzındaki ağır taşı kaldırır, suyu çeker ve kadınların sürülerini sular. Sonra gölgeye çekilir ve dua eder. Rabbim, bana indireceğin hayra muhtacım. İyiliğin karşılığı bazen para değildir, bazen bir kapıdır. Musa'ya az sonra edeple yürüyen bir davet gelecektir. Güç ve emanet. Kızlardan biri edep içinde Musa'ya yaklaşır. Babasının yaptığı iyiliğin karşılığını vermek için onu çağırdığını söyler. Musa yürür. Rivayet edilir, kız önden giderken Musa ona arkadan gelmesini ve yönü tarif etmesini söyler. Bu bir ahlak inceliğidir. Bakışında, yolunda edebi vardır. Şuayb peygamberin yanında Musa başından geçenleri anlatır. Şuayb onu dinler ve korkmamasını söyler. Çünkü Musa zalimlerden kurtulmuştur. Sonra evin içinde bir başka konuşma geçer. Kızlardan biri babasına döner. Belgeselin omurgasını taşıyan cümlelerden biridir bu. Onu yanında çalıştırmasını ister. Çünkü çalıştırılacak en hayırlı kişinin güçlü ve güvenilir olan kişi olduğunu söyler. Güç. Ama sadece bilek gücü değil. Sorumluluk taşıyacak bir yeterlilik. Güven. Yani emanet bilinci. Bir insan ehil değilse iş yürümez, güvenilir değilse düzen bozulur. Bu iki kriter modern yönetim dilinde yetkinlik ve dürüstlük yani etik olarak geçer. Kur'an kıssaları sadece geçmişi anlatmaz, bugün için ilke üretir. Şuayb Musa'yı yanında tutar. Musa yeni bir hayatın eşiğine gelir. Saraydan başlayan yolculuk, bir kuyunun başında insani bir imtihana, oradan da bir evin içinde emanet dersine dönüşür. Hazreti Musa'nın hikayesi burada bitmez. Bu sadece başlangıçtır. Zulmün karşısına dikilecek bir peygamberin adım adım inşa edilen yoludur bu. Bir sonraki aşamada vahiy, tebliğ, Firavun'la yüzleşme ve İsrailoğullarının sınavları vardır.
0: Peygamberlerimizin izinden.

Wow Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Numan Akbaş Şuara Suresi 69-104. Ayetler

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilecek. Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar. Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler. Allah'a andolsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç

0: sahibi olandır, çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır.
2: Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık, düşünecek yok mu?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Kasas Suresi 83 ila 88. ayetler.
4: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Kur'an'ı sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu zekat ibadetiyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 110. Ayet.
3: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
1: Nisa Suresi 161 ve 162. Ayetler.
4: Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.
1: Lokman Suresi 1-4. Ayetler.
5: Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Tevbe Suresi 50 ila 59. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن تصبك حسنة تسؤهم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. De ki bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz. Harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer veya gizlenecek mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı hemen koşarak oraya kaçarlardı. İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir. Biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

namazımızda belki riya vardır, orucumuzda belki sum'a vardır, birileri duysun, işitsin, görsün diye yapıyoruz. Ya Rabbi zekatı verirken bazen gösteriş yapıyoruz. Ya Rabbi camiye giderken bazen görsünler diye gidiyoruz. Biz bilmiyoruz ama sen biliyorsun ya Rabbi, kalbimizdeki nifaktan arın.

0: Arındır bizi ya Rabbi. Kalbimizdeki kibirden arındır bizi ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, kalbimizde senin hoşlanmadığın, razı olmadığın hangi duygular varsa tümünden sana dönüyoruz. Sana istiğfar ediyoruz. Bizleri temizle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Bakara Suresi 254 ila 257 ve Maide Suresi 54 ila 56. ayetler.
2: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

وسع كرسيه السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenlerse zalimlerin ta kendileridir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, O'nun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki, şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rehberdir.
3: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Mü'min Suresi 1-3. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Meryem Suresi

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti. Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karımsa kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi. Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmışken benim nasıl çocuğum olur? Vahiy meleği dedi ki, evet öyle. Ancak Rabbin diyor ki bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değilken seni de yarattım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver dedi. Allah da, senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşamamandır dedi. Derken Zekeriya, ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine ''Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl'' dedik. Biz ona daha çocukken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Nahl Suresi 90 ila 100. Ayetler.

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha güçlü ve çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayaklarınız kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları

0: Geleceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.
1: Müzzemmil Suresi 20. Ayet.
2: Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, bunu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Bakara Suresi 110. Ayet.
3: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
4: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.